0: yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, Genel Merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğilip bir yerden toplayamıyorum parçalarımı. Ve artık

Artık çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

0: Yıldık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin.
1: Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, Genel Merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Kocasinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Kocasinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: kızımız olacaktı. Gittin küçük.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibariyle tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, Genel Merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: var.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibariyle tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, Genel Merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibariyle tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, Genel Merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığına Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığına Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığına Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibariyle tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22.980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, Genel Merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığına Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığına Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığına Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.

Baba tarafı merdivenci ailesine mensup, aslen Afyon Karahisarlı bir baba ve Artvinli bir annenin kızı olan Emel Müftüoğlu, babasının asker olması nedeniyle ilk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. Meşhur olmadan önce yıllarca Afyon Karahisar'da tek görevlisi olarak çalıştı.

85 yılında profesyonel müzik hayatına ilk adımını Güneş Gazetesi'nin açtığı müzik yarışmasında birincilik alarak atan sanatçı, aynı yarışmada ikincilik alan Erdal Çelik'le bir ikili oluşturma kararı aldılar. Emel Erdal ikilisi Atilla Özdemiroğlu'nun kurduğu ART'den 1985 yılında Öyle Bir Aşk ve 88 yılında da Alaturka Benim Canım isimli iki albüm çıkardı. Emel'in Erdal'la müzikal ortaklığına son vererek solo kariyerine başlaması ise 89 yılında gerçekleşti.

Sanatçı Erdal Çelik'le müzikal birlikteliğini bitirmesinin ardından Şahir Özer plakla anlaştı. Ve 25 Eylül 90 tarihinde bu müzik yapım firmasından yayınlanan Karlar Düşer isimli albümüyle iyi bir satış rakamı yakaladı. Albümdeki şarkılardan Hangimiz haricindekiler Yunan şarkılarına Türkçe söz yazılarak yapılan şarkılardı.

Müftüoğlu ilk olarak 91 yılında Star TV'de yayımlanan, yönetmenliğini Funda Aras'ın yaptığı, senaryosunu Necef Uğurlu'nun yazdığı Şendullar adlı TV dizisinde oynadı. Bir sonraki oyunculuk denemesi ise 95 yılında Sinan Çetin'in yazıp yönettiği Bay E filmi oldu.

5 Eylül 92 tarihinde ise ikinci albümü olan Faka Bastın piyasaya çıktı. Bu albüm ilk albümdeki başarıyı aratmadı ve daha büyük bir satış rakamına ulaştı. Müzik tarihinde Billboard'da yapılan ilk albüm olan Faka Bastın'ın Aynı adlı şarkısının klibini Sinan Çetin yönetti. Bundan 2 yıl sonra 12 Mayıs 94 tarihinde Emelce isimli 3. solo albümü piyasaya çıktı. Bu albümün fotoğrafları ve imajı Fransa'da gerçekleştirildi. Korkuyorum, Deli Et Beni, Yeter ve Çal Beni adlı şarkılar hit oldu.

Emelci albümünden bir yıl sonra 20 Ocak 95 tarihinde Sezen Aksu ile tanışan ve ondan iki şarkı alıp Hovarda adlı teklisini yapan Müftüoğlu, gelmiş geçmiş en çok satan, hatta albümlerden bile daha çok satan bir tekliğe imza atmış oldu. MTV Avrupa'nın ülkeler arası düzenlediği bir video klip yarışması olan Euro Video Grand Prix'te Türkiye'nin 3 adayı arasında ipi gösterecek finale katılmaya hak kazanan Abdullah Oğuz imzalı Hovarda klibi 16 ülke arasında 51 puanla yarışmanın 7.'si oldu.

Sanatçı 95 yılının Aralık ayında hayranlarının karşısına yapımcılığını Sezen Aksu'nun, düzenlemeleri ise Onla Tunç ve Murat Yeter'in üstlendiği Ruhun Duymaz albümüyle çıktı. Hit olmaya aday Bir Ümit Doğmaz mı? Her Gece ve müziği Ercan Saatçı'ya ait olup sonrasında Saatçı'nın da seslendirdiği Sakatlık Bende gibi şarkılara rağmen 150 bin tirajının altında kalan albüm büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Ruhum Duymaz albümünün ardından 28 Mayıs 98 tarihinde Bana Özel albümü çıktı. Albümde Nazan Öncel, Bendeniz gibi ilk defa şarkı aldığı yorumcuların şarkıları da bu albümde yer aldı. Bana Özel hayranları tarafından iyi bir albüm olarak nitelendirilirken, geçmiş albümlerindeki Şehrazat şarkıları ise biraz geri planda kalmıştı.

Sanatçının 2 yıl sonra Mucize albümü 2000 yılının Mart ayında piyasaya çıktı. Gel Günaha Girelim adlı Sezen Aksu şarkısı albümdeki en hit şarkı oldu. Serdar Ortaç ve Doğuş'tan şarkı alan Müftüoğlu, eski albümlerindeki şarkılardan Kal Benimle ve Çal Beni'yi tekrar seslendirmiş, üstelik Kal Benimle de sanatçı kızı Çağrı'yla da düet yapmıştır.

2005 yılında Show TV'de kısa süre yayınlandıktan sonra yayından kalkan, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve Ersoy Güler'in yaptığı, senaryosunu İnci Uluçay'ın yazdığı Sensiz Gece adlı dizide rol alan sanatçı, bunların dışında TRT, ATV, TV8 ve 360 TV'de Emelce, Kanal D'de Emel İçgüdü, TGRT'de İdil Çeliker'in eşlik ettiği Emelce Sabahlar ve 2008 yılının yaz aylarında Şafak Sezer'le birlikte Çifte Kavrulmuş adlı TV programlarını yaptı.

Sanatçı 2000 yılında sadece yorumcu kimliğiyle değil, özel plakın pop müzik sanatçılarının sanat direktörü olarak da çalışmalarına devam etti. Ferda Anıl Yarkın'ın Yaralıyım, Deniz Sekin'in Anlattım, Murat Başaran'ın Azıcık Ucundan, Fullen Uras'ınsa Birileri Gelse gibi albümlerinin kaset kapaklarından promosyon çalışmalarına her şeyiyle bizzat Emel Müftüoğlu ilgilendi.

Sanatçı 22 Kasım 2002 tarihinde Arabesk albümünü piyasaya sundu. Sessiz sedasız çıkan bu albümdeki şarkıların neredeyse tamamı Müftüoğlu'nun keşfettiği Alper Narman Fettah Can ikilisine aitti. Bu ikili daha sonra bir sürü isme şarkı verdi. Albümde yer alan İllallah adlı Sezen Aksu şarkısı Kader şarkısıyla birlikte radyolarda en çok çalınan şarkılar arasına girdi.

0: Varsa kendine var, sözüm aşkım.
1: Sanatçı aslında bir tekli çıkarmak istediği 15 Aralık 2004 tarihinde Sezen Aksu'nun ısrarıyla bu projeyi albüme dönüştürdü. Yaz geldi ve zorlama tekli çıkacak diye radyolara verilmiş ve bütün yaz boyunca radyolarda çalınmıştı. Ama albüm yeni yıla yaklaşırken çıktı.

Müftüoğlu 25 Mayıs 2007'de çıkan Eğlenilecek Kızlar, Evlenilecek Kızlar EP'siyle çok sayıda gazeteye haber konusu oldu. EP'de Sezen Aksu'ya ait şarkılarla Sıla Gençoğlu'nun da bir şarkısı yer aldı.

Sanatçı Star TV'de yayınlanan Sona dizisinde Tamer Karadağlı ile birlikte başrolde yer aldı. TRT'de Ahmet Uğurlu ile birlikte Zoraki Başkan adlı dizinin yine başrolünde oynadı. 2013 yılının Eylül ayından itibaren ise Fox TV'de yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almaya başladı. Sanatçı 2016 yılında Best Of albümü olan Emel'le yenideni çıkardı.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızda Emel Müftüoğlu'nu konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, Genel Merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Kocasinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Kocasinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
4: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
5: Hadi canım.
6: Aa,
5: ne?
3: Vay.
6: Aa, nasıl yani?
7: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
4: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: İlk bakışta müzikle matematik birbirine hiç benzemez gibi durur. Biri la la la, diğeri x kare artı y kare ama işin içine biraz girince şunu fark edersiniz, bu ikili aslında yıllardır gizli gizli takılıyor. Müzikte duyduğumuz sesler, ritimler, armoniler falan var ya, onların arkasından resmen sayılar çıkıyor. Yani kulağımıza hoş gelen şeyler, matematiğin ben buradayım deme şekli. Antik çağda yaşayan bazı filozoflar müziği öyle ciddiye almışlar ki bu iş sadece eğlence değil, evrenin düzeni demişler. Mesela Pisagor, telli çalgılarda bazı seslerin neden uyumlu hale geldiğini çözmüş. Oktav eşittir 2/1, beşli eşittir 3/2 falan. Basically demiş ki, arkadaşlar kulağımıza hoş gelen şeyler basit kesirlerden ibaret. Pisagorculara göre bu oranlar yalnızca sesle ilgili değil, insanın ruhunu da etkiliyor. Yani yanlış müzik dinlersen ruh halin sapıtabilir. Doğru müzikle ise iç huzur artı 2 alırsın. Platon da bu fikri sevmiş. Ona göre müzik karakter eğitiminin temel taşlarından biri. Çünkü matematik var, oran var, düzen var. Orta çağda ise müzik resmen matematiğin yanına oturtulmuş. Aritmetik, geometri, astronomi ve müzik. Evet müzik, sanat mı bu dememişler. Direkt bilim klasmanına koymuşlar. Johann Sebastian Bach var ya, hani müziği duyunca bu adam ne içmiş dediğimiz sürden eserler yapan. İşte onun müziği matematikçilerin bile ilgisini çekmiş. Öyle ki bazı matematikçiler Bach'ı formül gibi incelemiş. Hatta çok meşhur bir laf vardır ki müzik ruhun farkında olmadan matematik yapmasıdır. Yani beynin gizli gizli hesap yapıyor. Sen sadece ne güzel parça diyorsun. Mozart da boş durmamış. Zar atarak beste yapılan bir oyun icat etmiş. Cidden zar atıyorsun. Hangi ölçü gelecek belli oluyor. Random ama kontrollü. Matematik sevenler için tam sanat ihtimal paketi. Xenakis diye bir adam var. Hem mühendis hem besteci. Bildiğin matematiksel modellerle müzik yapıyor. Rameau, armoniyi doğal yasalarıyla açıklamaya çalışmış. Messiaen, Boulez hepsi biraz nota, biraz formül kafasında. Leibniz olayı tek bir cümlede özetlemiş. Zaten müzik farkında olmadan yapılan sayma işlemidir. Einstein mı? Adam keman çalıyor. Yani evreni çözen adam boş vakitte Bach çalıyor. Tesadüf mü? Hiç sanmıyoruz. Hem matematikçi hem müzisyen olanlar. Evet bu tip insanlar gerçekten var. Brian May, Kiwi'nin gitaristi ve astrofizik doktoru. Sahneye çıkıp solo atıyor. Sonra galaksileri dönüyor. Mazzola matematikçi artı caz piyanisti. Akorları integral gibi düşünenlerden. Tom Lehrer matematikçi, piyanist ve aşırı komik şarkıların yazarı. Art Garfunkel şarkı söylüyor ama aynı zamanda matematik eğitimi üzerine yüksek lisans yapmış. Peki matematik müzikte ne işe yarıyor? Ses dediğin şey frekans yani sayı. Nota eşittir titreşim. Ritim tamamen sayısal. Ölçüler, zamanlar, periyotlar hepsi matematik. Yaratıcılık artı analiz. Müzik sadece duygu değil, denge, simetri, yapı işi de var. Matematik kafası burada devreye giriyor. Enstrüman çalmak sabır ister. Matematik çalışmak da ortak acı noktası. Araştırmalar diyor ki, müzik eğitimi alan öğrencilerin matematik ve fen dersleri genelde daha iyi gidiyor. İyi gitar çalmak, integral çözmeyi dolaylı olarak sağlayabiliyor. Matematik müzikte büyük avantajlar sağlar ama tek başına yetmez. Kulak, pratik, estetik zevk, duygu, yaratıcılık. Bunlar olmadan sadece hesap makinesiyle beste olmuyor. Matematik ve müzik yıllardır iç içe, biri görünmeyen altyapı, diğeri kulağa gelen sonuç gibi. Kimi müzisyenler için matematik, notaların arkasında çalışan sessiz bir mimar. Sen fark etmiyorsun ama bina ayakta duruyorsa sebebi o. Müzik eşittir duygu artı matematik. Ve evet, bazen ruhumuz farkında olmadan integral alıyor.
4: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
5: Hadi canım.
8: Ne?
9: Vay.
8: Nasıl yani?
7: Yok artık. Bilge bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
4: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibariyle tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, Genel Merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Eminettin Mikail'i konu alıyoruz. Kayseri'nin kadim sokaklarından birinde adı unutulmuş bir zaviye vardı. Onu inşa ettiren kişi Anadolu Selçuklularının önemli devlet adamlarından Eminettin Mikail'di. Onun hikayesi sıradan bir kölenin azimle nasıl devletin en yüksek mertebelerine çıkabileceğinin, ilim ve inançla nasıl ölümsüzleşebileceğinin örneğidir. Eminettin Mikail aslında Rum asıllıydı, yani Anadolu'lu bir Hristiyan. Ancak kaderi Selçuklu Devleti'nin ünlü maliye bakanı Saadettin Ebu Bekri Erdebilli'nin köleliği arasında değişti. Azat edildikten sonra gösterdiği gayret, derin bilgisi, sağlam inancı ve güçlü kalemiyle çevresindekilerin dikkatini çekti. Hadis, fıkıh ve hikmet ilimlerinde yetişmişti. Hem alim hem de yiğitti. Savaş meydanlarında cesur, günlük hayatta cömert ve nüktedan. Gürzü, yayı, mızrağı ustalıkla kullanır, çevgan oynarken bile herkesi kendine hayran bırakırdı. Bu özellikleriyle hem halkın sevgisini kazandı hem de devlet kademelerinde hızla yükseldi. Etrafındaki dostları arasında devrin büyük mutasavvufu Mevlana Celaleddin Rumi de vardı. Mevlana ona mektuplar yazmış, Menakübül Aferin adlı menakipnamede hem Eminettin'in hem de hanımının Mevlana

0: 3. Keyhüsrev dönemlerinde de devletin direklerinden biri olarak görev yaptı. Fakat hayatının sonu bir devlet adamına yakışır biçimde dramatik oldu. 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey, Cimri lakabıyla bilinen Alaaddin Siyavuş'u sultan ilan etmek için Konya'yı kuşattığında şehri savunma görevi Emineddin Mikail'e düşmüştü. Kapılar ateşe verildi, şehir düştü. Kaçmaya çalışan Emineddin, Konya ile Kayseri arasında yakalandı. Karamanlılar ondan hazinelerin yerini öğrenmek için işkence yaptılar. Ama onun direnci, suskunluğu ve vakalarıyla karşılaştılar. Sonunda hayatına son verildi. Aradan asırlar geçti. Bugün onun zaviyesinden geriye bir taş kalmasa da adı vakıf kayıtlarında, Mevlana'nın mektuplarında ve tarihin satır aralarında hala yaşıyor. Emineddin Mikail kölelikten saltanat naipliğine yükselmiş, hem yiğitliği hem cömertliğiyle ölümsüzleşmiş bir Selçuklu devlet adamı olarak hatırlanıyor. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
3: böyle ayrılık
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: değerlerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık finansal yönetim danışmanı Serbülent Bia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Finansal Yönetim Danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla
2: Kayseri Radar ekranlarından günaydın sevgili izleyiciler. Her cuma olduğu gibi yine Radar Analiz programıyla sizlerle birlikteyiz. Karşımda yine her zaman olduğu gibi sevgili Serbülent Altıparmak var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Rabia Hanım. Sizden var ne yok?
2: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bir hafta boyunca neler yaptık?
3: Neler yaptık? Onları bolca konuşacağız. Çalışmaya çalıştık.
2: Ülke gündemini... olarak neler yaptık? Evet. Ülke genelinde neler oldu?
3: Çalışmaya çalıştık. Hı hı. Piyasa şartları malum zaten. Biz de yapmış olduğumuz işle biraz sıkıntıları olan insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ana problem zaten memlekette nakde ulaşım, finansman sorunu. Finansman sorununu çözmek adına elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince gerek bilançoları değiştirmek, gerek yapmış olduğumuz çalışmalarla kredi limitlerine yönelik olarak çalışmaları sağlamak bizim için bir görev haline geldi. Piyasa, bunun üzerine çalışıyoruz.
2: Bunun üzerinde konuşalım. Şimdi piyasa demişken bu sabah elimizde Türkiye ekonomisini belki de onlarca rakamdan daha iyi anlatan 3 sayımız var. Piyasada gelecek yıl enflasyonu %23,7 bekliyor.
3: Evet,
2: sanayici %32,8 diyor. Ama vatandaş da %45,6 bekliyor. Evet. Şimdi aynı ülkede 3 farklı enflasyon beklentisi varsa şu soruyu sormak lazım. Rakamlar mı vatandaşa yaklaşacak, vatandaş mı rakamlara yaklaşacak?
3: Şimdi rakamların vatandaşa yaklaşması hepimizin ana beklentisi. bu da malumunuz işte ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlar üzerine devam eder. Ama ekonomi yönetimi yani şu anki hükümet ekonominin yönetimi hususunda gerçek bir başarı elde etmiş gibi görünmüyor. Niye? Yaklaşık 5 yıldır ortalama 5 yıldır hiçbir hedefi tutturamadılar. Hep açıkladıkları rakamların üzerinde kaldılar. Yoksa normal şartlar altında 2026'da %9'luk enflasyonu göreceğiz gibi bir açıklama da vardı. Tek haneye düşecek gibi açıklamalar vardı. Maalesef şu anda tek haneyi bırakın açıkladıkları hedef 9 rakamını bugün vatandaşın hissettiği 5 katı.
2: Vatandaş zaten 45,58 diyor. Yani piyasa ile arasında zaten oldukça bir fark var. İki vatandaş katı. Burada yani, kendini yansıtmış.
3: Evet, Merkez Bankası'nın hedef rakamıyla vatandaşın hissettiği yani bizlerin hissettiği rakam arasında tam 2 katı fark var.
2: Evet.
3: Şimdi bu 2 katı farkı bizi yönetenler yaşamıyor mu diye bir soru geliyor. Soru soruyorlar bana.
2: O da vatandaş değil.
3: Yani şimdi şöyle evet hükümeti yönetenler işte ülkeyi yönetenler de bu memleketin vatandaşları. Bunlar hissetmiyorlar mı? Bunlar hissediyorlardır ama içinde bulundukları durum gereği bunu dile getiremiyorlardır. Dile getiremedikleri için de mış gibi diye bir tabir vardır ya mış gibi yapıyorlar zannediyorum. Yoksa bugün Sayın Hazine Maliye Bakanı'nın eşi, çoluğu, çocuğu ne bileyim hani onlar çok hissetmez de işte uzak akrabaları hissediyorlardır. Doğal olarak burada da ne çıkıyor ortaya? Bir başarısızlık ortaya çıkıyor. Bunların tedbirlerini yıllardır hep söylüyorum matematikle, ilimle, bilimle çözebiliriz. Bunların hepsinin tedbirleri var. Ama neden uygulanmıyor konusuna gelince de oturup gerçekten böyle elimizi başımızı iki elimizin arasına alıp şöyle bir düşünmemiz gerekiyor. Maalesef düşünemiyoruz. Çünkü neden bizim paramız yok? Niye? Merkez Bankası'nda işte açıklama yaptılar. Brüt rezervlerin 188 milyar dolar seviyelerine geldiğini söylediler. Ama bak şey evet 188.4 milyar dolar olduğunu söylediler. Şimdi bu gelişme güzel bir gelişme açıkçası. Bunun detayları çok önemli Rabia Hanım. Burada rakamları buraya not aldığım için yanlış söylememek adına buradan okuyacağım.
2: Buyurun.
3: Şimdi 114.2 milyar doları bunun altın rezervi. Net rezervimiz bizim 66.9 milyar dolar. Swap etkisi dediğimiz yani borçlar ve diğer yükümlülükleri düştükten sonra 55.9 milyar dolar var. Şimdi yani rezervde toparlanma var ama 188 milyar doların tamamı Merkez Bankası'nda bulunan yani bizim kendi hesaplarımızda bulunan para gibi kullanılabilecek durumda olan bir para değil maalesef. Şimdi durum böyle olunca rakamları iyi okumak lazım. Şimdi vatandaşa çıksak sorsak Merkez Bankası'nın 188 milyar dolar rezervi olduğu söyleniyor deyince herkes işte biz büyük devletiz, biz iyi yönetiliyoruz, ekonomi iyi durumda, şahlanıyoruz, Avrupa bizi kıskanıyor gibi sözler söyleyecekler. Ama altını çizdiğiniz zaman 114 milyar dolarlık kısmı altından oluşuyor. Şimdi burada 1.8 milyar dolar yok özür dilerim 3.8 milyar dolarlık bir artış meydana geldi. Sırf altın üzerinden. Hı hı. Neden? Altın arttı çünkü. Altının gram fiyatı artınca, ons fiyatı artınca doğal olarak bunun yansıması da bizim Merkez Bankamızda bulunan 114 milyar dolarlık altına yansımış oluyor. Düz hesap konuşalım. 110 milyar dolarlık altınımız vardı altın artmadan önce. Şimdi 114 milyar dolarlık altınımız var. Fiyatı, gram fiyatı arttığı için. Bunu iyi hesaplamak lazım, bunu iyi düşünmek lazım. 2023 yılından itibaren baktığımız zaman gerçekten rezerv noktasında iyileşmeler meydana geldi. Yurt dışından gelen paralar oldu. Yatırımcı olarak gelmediler bunlar. Ülkeye yatırım yapalım, ülkede istihdam sağlayalım, bir yatırım neticesinde katma değerli ürünler üreterek memlekete fayda olalım düşüncesiyle gelen paralar değildi bunlar. Bu paralar neydi? Bizde faizin yüksek olması sebebiyle dolar TL kur çarpımından sonra TL fiyatlamayı faize, mevduata, repolara yatırarak para kazanma değerdeydi bu. Bu parayı kazandıktan sonra ne yaptılar? Zaten dolar kuru sabit neredeyse. Yani uzun yıllardır baktığımız zaman hep 40-45 lira arasında gitti gitti geldi. Şimdi bu arada dolar kurunun sabitliğinin yanında bir de faiz getirisinin yüksekliği yabancı yatırımcıyı doğal olarak cezbetti. Cezbettiği için de bize dışarıdan para geldi. Geçen hafta konuştuk. 400 milyar dolar civarında bir para girişi yaşandı. Şimdi 400 milyar dolar çok büyük bir para. Şimdi bunu TL'ye döndüğü zaman bankalarımızdan alacağı mevduat getirisiyle faiz getirisiyle bu adamlar çok büyük karlılıklar elde ettiler. Kendi memleketlerinde göremeyecekleri paraları kazandılar. Bizim sırtımızdan, borsa üzerinden, şirketlerimiz üzerinden, kendi öz varlıklarımız, kendi öz değerlerimiz, öz sermayelerimizden paralarımız gitti. Şimdi bunu nasıl açıklayacağız? İlerleyen dönemlerde gelecek nesillere biz bunları nasıl anlatacağız? Gerçekten düşündüğüm zaman hani saçlarımı dökeceğim, döküyorum diye söylüyorum ama gerçekten de artık hepimizin bu şekilde olması gerekecek gibi bir durum var. Saçlarımız dökülecek, canımız sıkılacak, sağlığımız bozulacak. O yüzden herkes memleket meselesi mu dememiz lazım birçok noktada.
2: İşte herkes böyle düşünüyor mu? Bunu da göz önünde bulundurmak
3: evet,
2: gerekiyor. Şimdi yurt dışı yatırım piyasa fabrika demişken Suriye'de ilk Türk fabrikası açıldı geçenlerde.
3: Evet.
2: Duymuşsunuzdur mutlaka.
3: Evet, tabii.
2: Suriye'de Türk tekstil yatırımlarının artmasını nasıl değerlendirebiliriz? Artı ve eksileri önemli aslında bizim için.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim Rabia Hanım. Suriye'de malumunuz bir savaş vardı.
2: Evet.
3: Uzun yıllardır savaş oldu.
2: Hı hı.
3: Savaş neticesinde de büyük bir yıkım meydana geldi. Bu yıkım neticesinde yeniden yapılanma süreci başladı. Burada da Türk müteahhitlerle alakalı olarak da ciddi bir talep oluştu.
2: Türk bankası konusu da vardı hatta.
3: Tabii ki, tabii ki kamu bankalarının bazılarının
2: evet,
3: orada şube açılması açacağı noktasında bir çalışma olduğu söylendi. Zaten bu da yeni resmi gazetede yayınlandı. Suriye'nin diplomatik pasaport sahiplerine belirli koşullarda da vize muafiyeti getirildi. Ayrıca bir de hani konuya bir parantez açarak söyleyelim. Evet. Suudi Arabistan'la aramızda aramızda bir ticaret anlaşması yenilenebilir enerji santrali hususunda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Konya, Sivas'la başlamak üzere bir enerji santrali projesiyle alakalı olarak bazı teşvikler verildi. Bizim memleketimizde sermayesi olan, birikimi olan, görgüsü, tecrübesi olan şirketlere verilmeyen bütün imtiyazlar bir nevi kapitülasyonlar gibi değerlendirebiliriz bunu da. Malumunuz işte Osmanlı döneminde Fransızlara verilen kapitülasyonlar neticesinde memleket çok ciddi bir kriz içerisine girmişti. İçinde bulunduğu kriz çok daha büyüyerek gitmişti. İlk dış borç aldığımız dönemlerdir bunlar zaten. Şimdi aynısını biz şimdi Suudi Arabistanlı hükümete ya da oradaki şirketlere tanıdık. KDV'den muaf olacaklar 10 yıl boyunca. İşte SGK'lardan muaf olacaklar, arsa tahsisi yapılacak, herhangi bir bedel ödemeyecekler, satın alma garantileri verilecek vesaire vesaire, dünyanın teşviki veriliyor. Bu teşvikleri bizler hak etmiyor muyduk diye de soru işaretlerini kendi bünyemizde, kendi aklımızda tutarak devam edeceğiz. Kafamızın üzerinde bir soru işaretiyle hepimiz yaşayacağız gibi görünüyor.
2: Göreceğiz.
3: Geleceğiz şimdi Suriye'de işte tekstil fabrikası açıldı. Neden açıldı? İşçilik ucuz. Yani orada herhangi bir belirlenmiş şu anda bir asgari ücretten bahsetmiyorlar. Herkesin kendi kafasına göre bir ücret belirlediği, maaşların bu seviyelerde olduğu, sadece hükümete ve oradaki üst yönetime yakın olan kişilerin belirli tutarlarda paralar aldıkları, bu rakamın da $1000 ortalama seviyesinde olduğu söyleniyor. Bugün Türk şirketlerinin, tekstil şirketlerinin orada yaptığı sadece inşaat ve makine yatırımı. Ondan sonrasında zaten neredeyse bedavaya yakın bir işçilik ücretleriyle alım satım yapacaklar, imalat yapacaklar. Bundan sonra örnek veriyorum alışveriş merkezlerindeki meşhur, hepimizin bildiği markaların ürettiği ürünlerin üstünde şimdi Pakistan görüyoruz, Bangladeş görüyoruz. Evet. Yakında da herhalde Suriye diye Suriye'de göreceğiz gibi geliyor bana da.
2: Şimdi davalar, kararlar demişken geçen hafta konuştuğumuz Concordat davaları da vardı.
3: Evet.
2: Şimdi buna bir yenisi eklendi. Buna bir açıklık getirmek istiyorum aslında kendi kafamda da açıkçası. Kayseri'de bir firma davada mahkeme kararını verdi. İşte şirketin kesin mühlet ve Concordat'a talebi reddedildi.
3: Evet, itimat makinesi.
2: Aynen, söylüyorum. Kararla birlikte daha önce verilen geçici mühlet de kaldırıldı. Komiserler görevlerine sona erdi. O şekilde de bitti. Şimdi geçen hafta son aşamaya kadar olan süreçler için konuşmuştuk biz zaten. Evet. Peki bu aşamadan sonra ne yapmak gerekiyor?
3: Şimdi bu aşamadan sonra ne yapmak gerekiyor? Her bir şirketi, her bir Concordato dosyasını kendi özelinde incelemek lazım. Çünkü her bir Concordato dosyası şirketin ticari faaliyetlerine, mevcut gelirlerine, borçlarına, borçlarının yapısına, vadesine göre, borç teminat yapısına göre de olmak üzere farklılıkları vardır. Bu farklılıkları iyi değerlendirip her bir şirketi kendi içinde özel olarak değerleme yapmak gerekir. Hı hı. Örnek verelim, Mustafa kardeşimizin çok uzun yıllardır aileden gelen, üçüncü nesile gelmiş olan bir fırın, itimat fırın dediğimiz zaman, davul fırın gördüğümüz zaman, evet, aklımıza gelen en büyük şirketlerden bir tanesiydi. %80'de ihracatta çalışan, çok ciddi potansiyeli olan bir şirketti. Hala da çalışmaya devam edecektir, ben güveniyorum. Çünkü gerçekten liyakatlı, dirayetli ve güvenilir insanlar olduğunu biliyoruz. Ama işte ödeme problemleri sebebiyle vade uyumsuzluğu, artı üzerine de dolar kurunda yaşanan bu stabil ilerleme insanları doğal olarak haciz baskısı altında kalmamak adına Concordato'ya yönlendiriyor. Şimdi karar neticesinde bir duyumumuz oldu. Bu duyum da şu şekilde: şirketin kendi mülklerini satarak borçlarını kapatabilme kapasitesi görüldüğünden bu kapasiteyi kullanmak adına mahkeme kendi üzerine herhangi bir risk satın almamak adına bütün yetkiyi şirkete ve şirket yetkililerine bırakarak Concordato'nun reddine karar vermiştir. Hı hı. Haklarında hayırlısı olsun. İnşallah herhangi bir zarar görmeden, herhangi bir problem yaşamadan problemleri halledip, sorunları çözüp tekrar ticari hayatın içerisinde o güzel insanların, o güzel markayla devam etmesini sağlamak gerekecek. Bunun için de aslına bakarsanız bu memleketin işte Mustafa Bey, bu memleketin hem sanayi odasına hem ticaret odasına üye olan birisi. Dünyaya itimadı marka olarak, zaten güven, doğruluk anlamına gelen o markayı dünyaya tanıtmış bir insandı. Bir öyle bir şirketti. Şimdi koskoca sanayi odası başkanı, koskoca ticaret odası başkanı, bu şirketin bu duruma düşmesini engellemek adına bir konsorsiyum kuramaz mıydı? Bu konkordatoyu devam ederek, konkordato projesine uygun bir şekilde devam ederek borçlarını ödemesi için bir konsorsiyum kuramazlar mıydı? Bir istikbalin satışında Boydak grubuna, eski Boydak grubuna ait istikbalin Bellona'nın satışlarında Kayseri'de bir konsorsiyum kurup da bu şirketleri şehir dışındaki başkalarına, Kayseri dışındaki birilerine satılmasına engel olamazlar mıydı? Kayseri'den birkaç insanın birlikte hareket edip burayı satın almak amacıyla TMSF'ye gitmesinde, TMSF'ye gittiğinde dosyayı dahi alamamalarına engel olunamaz mıydı?
2: Yani bu son aşama değil aslında. Hani
3: İşte onu demek istiyorum. Yani son aşamaya gelmiş olsanız bile,
2: zaten
3: şimdi kanser bile bir evrelerle ortaya evet çıkar. Şimdi örnek verelim. Mevcuttaki konkordatosu reddolan şirket birinci evrede yahu. Birinci evrede bu şirket tedavi edilebilir. Bu şirket bu birinci evreyi çok rahat atlatabilir. Nasıl atlatır? Birlikle, beraberlikle atlatır. Ama mevcuttaki işte sanayi odası başkanımız Sayın Büyüksimitçi, işte ticaret odası başkanımız Sayın Gülsoy, bunlar bir araya gelip şirket yetkililerini davet edip, ki ikinizin de odasının üyesi bu adam, siz bunu davet edip, bu arkadaşımızı, kardeşimizi davet edip senin için ne yapabiliriz diye acaba sordunuz mu? Ben zannetmiyorum. Sormanız gerekir. Siz orada bizleri temsil ediyorsunuz. Ben de bir ticaret odası üyesiyim. Sizler bizleri temsil ediyorsunuz. Bize açıklama yapmak zorundasınız. Bize yardımcı olmak zorundasınız. Büyük problemler yaşıyorsak bizim yanımızda olmanız gerekir. Ama sizler odadan çıkmayın, odalardan çıkmayın. Sadece düğünlerde, cenazelerde bir yerlere çıkın. Ya da işte hükümet yetkilileri geldiğinde odalarınızdan çıkın, kendinizi gösterin. Böyle bir dünyanın olmadığını ben size ticari hayatın içerisinde çok çeşitli sektörlerde bulunan birisi olarak söylüyorum. Lütfen odalarınızdan çıkın artık. Odalarınızdan çıkın, üyelerinizin hangi zorluklarla yaşadığını lütfen artık görün. O koltukları doldurmak için, bir dönem daha oturabilmek için çaba göstereceğinize lütfen üyelerinizin yanında olun. O koltuk deyince işte seçimler geldi işte. İşte Kayseri'de ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası seçimleri olacak. Şimdi geçen hafta konuşmuştuk seçimlerin adil olup olmadığı hususunda. Bu hafta
2: yeni adaylar da var zaten.
3: Ticaret odasında iki aday var sadece. Yani
2: başkan haricinde
3: tabii ki, aday tabii var. Ki. Şimdi diğerlerinde aday olup olmadığını bilmiyorum. Sayın Mehmet Büyüksimitçi'nin tek adaylığının evet olduğunu, Sayın Recep Bağlamış'ın da aynı şekilde tek aday olarak girdiğini biliyoruz. Sadece ticaret odasında Sayın Ali Alkan'la işte mevcut başkan Sayın Ömer Gülsoy'un arasında bir seçim çalışması olacak. Ama gazetelerden aldığımız bilgiler, işte sosyal medyadan aldığımız bilgilerde de şunları görüyoruz. Ticaret odalarının Türkiye'de üyelerinin, komitelerinin, listelerinin internet sitesinde yayınlanması gerekiyor. Ama Kayseri Ticaret Odası bunu yapmıyormuş. Şimdi neden yapmıyor hususuna geçen hafta gelen bilgiler neticesinde bir küçük açıklamamız olmuştu. Seçimde komite sayılarının 41'den 61'e çıkarıldığı söylendi. 61'e neye göre çıkarıldığını konuşmuştuk. Şimdi 61 komitenin tamamının Kayseri Ticaret Odası'nın internet sitesinde komiteler olarak, meslek grupları olarak açıklanması gerekliliği vardır. Şimdi bunlar açıklanmıyor. Sebep nedir? İşte 3 Ekim olarak bir seçim tarihi belirlendiğini söylediler. Öyle bir başvuru yapıldığı söyleniyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz. Ama bu listeler maalesef orada yok. Şimdi Geçen hafta söylediğim sözün üzerine bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. Adil bir seçim olması için aynı şartlarda çalışmak gerekir. Ülkede genel seçimler oluyor, yerel seçimler oluyor. Burada adaletsizlikten bahsedersek netice itibariyle, sonuç itibariyle ne olur? Vatandaşın birçoğunun istemediği yöneticiler bir yerlere gelebilir. Şimdi çok iyi hatırlıyorum, Sayın Mahmut İç Yılmaz'ın Ticaret Odası Başkanı olduğu dönemde komite listeleri, odadaki üyelerin listeleri seçim döneminde verilmemişti. Bu seçim döneminde verilmeyen listelerle alakalı olarak da çok iyi hatırladığım için, işte o dönemde içinde bulunduğumuz noktalar da vardı. Sayın Ömer Gülsoy, şimdiki mevcut başkanımız, abimiz, öyle söyleyelim, abimiz suç duyurusunda bulunmuştu, şikayet etmişti hukuki yollara ki bu listeler bize verilmiyor diye. Hı hı. Şimdi döndük dolaştık geldik, aradan bir 8-10 sene geçti, aynı durumu kendisi yapıyor. Yani bu nasıl kabul edilebilir, nasıl doğru olarak addedilebilir? İnanın ben kendi içimde, kendi aklımda bunu doğru bir yere koyamıyorum. O yüzden şunu rica etmek istiyorum, Ticaret Odası'ndan da izleyenler vardır, belki Sayın Ömer Gülsoy abimize bu yayın ulaşır, söylediğimiz sözler birileri tarafından iletilirse şöyle söylemek istiyorum kendisine: adil bir seçim olsun, hak eden kazansın istiyorsanız lütfen bu bilgi paylaşımlarını artık internet sitenizden açın, insanlar kime oy vereceğini bilsin ve gerçekten artık sizlere de, yeni gelecek olan, gelmeye aday olan insanlara da bir güven duysun istiyoruz. O yüzden memleketimize sahip çıkmak adına lütfen artık birbirimize adil olalım. İnşallah olalım.
2: Yine de hak eden kazansın diyelim.
3: Tabii ki, inşallah hak eden kazanacak zaten.
2: Şimdi Merkez Bankası'na dönelim istiyorum.
3: Dönelim
2: biraz daha açıkçası. 6 ay önce durdurulmuştu.
3: Repo.
2: Geçici olarak ara verilen, yani bir hafta vadeli repo ihlalleri de yeniden başlama kararı alındı.
3: Evet.
2: Niye durduruldu, niye başlandı? Öncelikle repo ihlalleri durdurulması veya başlaması bize ne gibi sinyaller verebilir?
3: Şimdi devletin uygulamış olduğu
2: artı
3: bir...
2: ya da eksileri de,
3: tamam,
2: neler olabilir?
3: Onları ben hemen anlatayım dilimin döndüğünce.
2: Buyurun.
3: Şimdi repo dediğimiz nokta belirli bir faizle, gecelik faizlerle bankaların parasını belirli bir faiz oranıyla toplarsınız. İşte %40'lık bir faiz oranıyla toplarsınız. Ertesi yıllık %40 üzerinden. Ertesi gün gelen paranın işlemiş olan gecelik faizini de bankaya yatırırsınız. Bir nevi aynı vatandaşın işte aylık olarak mevduata yatırdığı gibi. Şimdi %40 bir piyasa banka faizi vardı. %37 de malumunuz şu anda Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu bir faiz oranı var. Resmi faiz oranı var. Şimdi bu ikisinin arasında 3 puan fark var. 3 puana baktığınız zaman aman ne olacak ki 3 puandan deriz. Ama bu rakam milyarlarca liralık bir rakam olunca büyük bir anlam ifade etmeye başlar. Şimdi malumunuz işte Merkez Bankası ve Hazine Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadele kapsamında bazı tedbirler aldılar. Sıkılaşmış para politikası diye, sıkılaştırılmış para politikası diye. Sıkılaştırılmış para politikası kapsamında bankalardan 3 puan faizi kestiği zaman bu para kime kalacak? Merkez Bankası'na kalacak. Bir de parayı artık piyasaya çok sunmak istemediler. Bankaların kredi noktasında para vermesini çok istemediler. Neden? Talep enflasyonunun artacağı korkusuyla. Şimdi o dönemde bunu yaptılar, başarılı oldular, olmadılar. Ha, piyasa verilerine baktığımız zaman sadece işte güven endeksine bakıyoruz. İşte piyasanın resmi açıklamış olduğu hedef enflasyon oranına bakıyoruz. Burada bunları göremiyoruz. Daha doğrusu özür dilerim, şöyle söyleyelim, resmi açıklanan rakamlara göre bunu görüyoruz. Hı hı. Ama vatandaşın cebine, imalatçının cebine, ihracatçının cebine baktığımız zaman bunu asla göremiyoruz. Şimdi bu bir nevi faiz indirimi gibi piyasa tarafından algılanan bir olay olmuş oldu. faiz inecek mi diye düşünmeye başladı bütün imalatçımız olsun, vatandaşımız olsun, birazcık ilgili vatandaşlarımızdan bahsediyorum. Faiz düşecek gibi bir beklenti içerisindeler. Evet, düşebilir. Ama hani en fazla düşürebilecekleri noktanın ben 37'den 35'e getirilebileceğini düşünüyorum. 2 puanlık bir, yani 200 baz puanlık bir indirim gelebilir, ihtimal dahilindedir. Bu 35'e gelecek olursa bankalardaki mevduat faiz oranları da düşecektir. Vatandaş bu sefer ne yapacaktır? Bizim malumunuz paraya ihtiyacımız var memleket olarak. Faizler düşünce vatandaş daha fazla gelir elde etme umuduyla altına doğru gidecektir, borsaya doğru gidecektir. Çünkü borsada da ciddi hareketlenmeler mevcut, para girişleri mevcut. Yabancı yatırımcı çok fazla olmasa da para girişleri mevcut. Vatandaşımız mevduata vermeyeceği faizi alacak götürecek parayı altın satın alacak, borsaya girdirecek. Piyasadaki canlılık altına yansıyacak. Altın fiyatlarında bir artış meydana gelecek. Altın fiyatlarında meydana gelen artış, biraz önce bahsettiğim Merkez Bankası'nda bulunan 114 milyar dolarlık altının rakamını, örnek veriyorum, 120 milyar dolara çıkartacak.
2: Zaten altında bir artış bekliyoruz.
3: Altın hep konuşuyoruz. Hı-hı. Buradan da yatırım tavsiyesi değildir bile
2: ama
3: demiyoruz.
2: Evet, demiyoruz.
3: Altının fiyatında çok ciddi manada ilerlemeler meydana gelecek. Son 15-20 gündür yani bir küçük altında dahi neredeyse 2000-2500 lira gibi bir artış meydana geldi.
2: Evet, 8 dedik ama.
3: Şimdi şöyle, 8'i neye göre dedik?
2: Görebilir dedik.
3: Gram anlamında, evet, söylüyoruz.
2: Evet.
3: Tabii canım, gramda 8000 lira çok rahat ulaşılabilecek, hı-hı, bir rakam. Çünkü 7000'i test ettik. 7000'i test ettikten sonra 8000 çok kolay gelir de ben 10.500 lira kadar çok rahat görebileceğimizi düşünüyorum. Hele hele ki olası bir erken baskın seçim kararının alınabileceği durumunu da göz önüne aldığımız zaman bu rakamların çok daha fazla yürüyebileceği de
2: düşünüyorsunuz.
3: Düşünülebilir tabii ki.
2: Diyelim ve sizin çok sevdiğiniz bir kaynağa gelelim. TÜİK.
3: Ha, çok severiz kendisini. Evet.
2: Tüketici Güven Endeksi, zaten bu belli başlı açıklanan bir verilerimizde bizim. Yine Tüketici Güven Endeksinin Temmuz ayında Ağustos ayına kıyasla bir nokta, yani bir oranında falan arttığı söyleniyor. Şimdi tüketici güveni artıyor. Peki vatandaşın alım gücü ne durumda? Şimdi okullar açılıyor. Kırtasiye masrafları, okul servis, evet, ücretleri, kıyafet ücretleri, çocukların ihtiyaçları, beslenmeleri, her gün alacak harçlıkları belli bir seviyede var.
3: Evet.
2: Herkes kendi bütçesine göre ayırıyordur zaten muhakkak. Şimdi bu vatandaşın alım gücüne ne durumda etkiliyor? Madem arttı bu kadar, o zaman kırtasiye ürünlerinde alım nasıl bu kadar zorlaşabiliyor?
3: Şimdi geçen hafta vatandaşın kırtasiye ihtiyaçlarına kadar dağıtılacak bir mevzular vardı zannediyorum.
2: Fiyat ne kadar tutuyor mu?
3: Öyle bir şey konuşmuştuk, hatırlıyorum.
2: Destek mi yoksa?
3: Evet, destek konusu.
2: 5000 TL bir destek diye, evet, hatırlıyorum. Öyle bir, evet, şey sağlanıyordu. Ama zaten kırtasiye ürünleri de 2,5'tan başlıyor. Yani ucu açık 10.000'e kadar çıkabiliyor.
3: Şimdi
2: çantanın kalitesine göre bile değişiyor. Zaten çocuk çok yıpratarak kullanıyor bir çantayı.
3: Evet,
2: bir
3: o sene yüzden kaliteli çanta alsınlar.
2: Tabii kaliteli alınması gerekiyor. Kaliteli, evet, çanta da pahalı oluyor otomatikman. Yani 4 sene kullanmakla 1 sene kullanmak arasında ciddi fark var.
3: Doğal olarak tabii ki. Hı-hı. Şimdi ama hiçbir çocuğun ben 4 yıl bir çanta kullanılacağını çok düşünmüyorum. En fazla ikinci yılın sonunda dağılacaktır, öyle söyleyelim. Şimdi okullar açılacak, evet. Hı. Şurada kaldı 15 gün. 15 gün sonra hepimiz belirli bir dertlerin içerisine bürüneceğiz. Eğitim zaten çok öyle ahım şahım güzel bir seviyede değil memlekette. Malum işte her gelen bakan kendince bir eğitim sistemi geliştirdi. En başta en büyük dinamiti koyan 4 artı 4 artı 4 gibi, hı hı, seçeneklerle eğitimimizin, evet, içinden geçtik tabiri caizse. Şimdi bunu toparlamaya çalışıyoruz. Müfredatları değiştirmeye çalışıyoruz. İşte kitaplardan Kurtuluş Savaşı kelimesini kaldırıp milli mücadeleyi getirmeye çalışıyoruz. Kitaplardan Atatürk'ü silmeye çalışıyoruz. Kitaplarımızdan, gençlerimizin kitaplarından Türk kelimesini çıkararak uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Kültürümüzü bozacak işlerin içerisine giriyoruz. Gençlerimizin geleceğini elinden almak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz gibi bir durum var. Çalışıyorlar diyelim. Bizden öyle bir şey olmaz çünkü. Şimdi bütün bunları üst üste koyuyoruz, bir de kırtasiye diyoruz. Şimdi geleceğinden emin olmayan, eğitimini doğru dürüst alamayan, okula giderken beslenmesine ne koyacağını, bulacağına, koyacağına emin olmayan bir vatandaş topluluğuna siz kırtasiyesini verseniz ne olur, vermeseniz ne olur? Kırtasiyelerin ortalama geçen seneye göre %100 artış içerisinde olduğunu duyduk. Neden? Yakın kırtasiyeci arkadaşlarımız var. Toptan çalışanlar da var. Büyük montanlı çalışanlarımız da var. Dostlarımız da var. Buralardan duyuyoruz. İki katını geçen bazı artışların olduğu da söyleniyor. Ve bunların faturası kime çıkacak? Bize, vatandaşa çıkacak.
2: Veliye.
3: Evet, tabii ki. Bugün asgari ücret alan bir vatandaşın iki tane çocuğunun okula gittiği varsayımını üst üste koyacak olursak bir maaşının yetmeyeceğine ben adım kadar eminim. Şimdi böyle bir durumda eğitim hakkı anayasal bir haktır. Devletin bunu sağlama zorunluluğu vardır. Eğitim sadece okul ve öğretmen vermek değildir. Okul ve öğretmen vermek değil, bir de üzerine kitapları da vermek değildir aslına bakarsanız. Şimdi okul var, bina var, evet. Sıralar da var, evet. Öğretmen de var, evet. Tahta da var, işte meşhur akıllı tahtalar yaptılar. Tahta da var, evet. Kitap da var, evet. Ama bu çocuğun okula gelirken ayakkabısı nasıl, kıyafetleri nasıl? Zaten kıyafet zorunluluğunu kaldırdınız. O güzelim önlüklerimizi, formalarımızı kaldırıp attınız. Çocuklar okula giderken ne giyeceğini düşünüyor. Öyle bir nesil yetişti ki markasız hiçbir şeyi giymek istemiyorlar. Onun arkadaşını da görüyor, öbürünün

0: vatandaş bunu almak için gittiğinde 100 liralık tişörte 500 lira para veriyor. 500 liralık kıyafete, işte sweatshirt'e ya da formaya ya da kaza, yeleğe neyse 3000 lira para vermesin. Eski sisteme dönelim. Bir forma olsun, bir önlük olsun da çocuklarımızı bilelim. Kimin öğrenci olduğunu anlamamız lazım eskisi gibi.
1: Aslında yeni düzenleme getirildi. Ben ondan da bahsedecektim zaten. Hani belli bir gönderildi, bu yayınlandı. Zorunluluk var. Şimdi okulun bu artık bundan sonra denetimine kalmış bir şey oluyor. Yoksa formalarda logo da zorunlu oldu artık. Yani normalde tip tip kıyafet hala devam ediyor. Bu bazı okulların inisiyatifine mi kalmış artık orasını bilemiyorum ama şu an forma zaten zorunlu.
0: Şimdi forma zorunlu da Rabia Hanım, siyah bir tişört, polo yaka bir siyah tişört. Şurasının darması var.
1: Evet. Aynen.
0: Tamam, kabul ediyoruz. Şimdi bununla öğrencinin başka bir siyah polo yaka tişört giydiğinde öğrenci olup olmadığını nasıl anlayacağız? Anlayamayacağız.
1: Yani siz daha açta eski buraya bakalım.
0: Tabii ki bizim zamanımızdaki 80'li 90'lı yıllardaki önlük ve formaya geçilmesi.
1: Ya da lazım. Şöyle kravat.
0: Tabii ki önlük. Kravat, takım elbise, ceket olması lazım. Lanet olası bir dizi çıkardılar 90'lı yılların ortalarında sonuna doğru, Hayat Bilgisi isimli. Orada kravatlar yayıldı, gömleğin ucu çıktı. Öğretmene saygı kalmadı. Kültür bozuldu. Ondan sonra da ne olduysa oldu. O dizi bizim öğrencilerimize, okullarımıza yayıldı. Yani yaka bağrı dağılmış, kıyafet rezil durumda olan öğrenciler türedi. Doğal olarak dış kıyafet, yani dışındaki kıyafeti nasılsa kafasının içi de o şekilde olmaya başladı belli bir zaman sonra. Ben yine söylüyorum, bu memlekette eskiye dönmek lazım. Bu memlekette eğitimin eski sisteme dönmesi lazım. Eskiden öğretmenin vurduğu yerde gül biterdi. Bizler çok, affedersiniz, çok hani bunu anlatmak zorundayım. Anlatmak da istiyorum açıkçası. Nedir biz çok hocam? Dayak yiyerek, öğretmenlerimizden çok dayak yiyerek büyüdük. Okuduk ama belirli bir yerlere geldik, bir şeylerin sahibi olduk. Şimdiki neslin öğretmene saygısı yok. Öğretmen öğrenciye lan bile dese ertesi gün hop velisi yanında. Sen benim çocuğuma nasıl lan dersin diye. Öğretmene birazcık bırakacaksınız çocuklarınızı. Çocuklarınızın bir şeyler öğrenmesini. Önce Allah'a, sonra vatana, millete, sonra sizlere hayırlı bir evlat olmasını istiyorsanız öğretmenlere güveneceksiniz. Öğretmenlerinize bırakacaksınız. Gerçi şu da var işin özünde, öğretmenlerin liyakatını da sorgulamak lazım. Öğretmenlerin de bilgi seviyesini sorgulamak lazım. 30 yıl aynı derse girip aynı konuları anlatan bir insandan ben verim bekleyemem. Ben verim bekleyemem. Her çocuğa her şeyi 30 yıl boyunca aynı şekilde anlatınca ezberliyorsunuz, sıkılıyorsunuz, kendinizi geliştirmediğiniz için de öğrenciye gerçek anlamda içinizdeki duyguları anlatamıyorsunuz, bilgileri güncelleyip veremiyorsunuz. Vermediğiniz için de ne oluyor? Çocuk sıkılıyor sizden. Artık belli bir yaşın üzerindeki öğretmenlerin de emekli olması, onların da neden çalıştığını biliyoruz, geçim dünyası.
1: Aynen.
0: Hayatın devamlılığı ilkesinden. Çocukların gerçek anlamda yetiştirilmesi ve eğitilmesi için öğretmenlerin yetkilerinin artırılması gerekiyor. Ne oluyor sonra? Öğrenci eline silah alıyor, okula giriyor. Yok veli alıyor, giriyor. Bunlar bizim kültürümüzde olan şeyler değildi. Bunların hepsinin müsebbibinin eğitim sisteminin kötüleştirilmesi, eskiden gelen güzel özelliklerimizden, Türk kültürüne ait olan eğitim kültüründen uzaklaşmamızın etkileri oldu bunlar.
1: Evet.
0: Maalesef. O yüzden kırtasiye çok önemli değil. Bir şekilde hallediyoruz.
1: Önemli olan daha temel meseleler.
0: Kesinlikle daha büyük sorunlarımız var bizim.
1: Yayınımızın sonuna geldik.
0: Geldik mi? Çok
1: konuşmalarınız, bilgileriniz için teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: Yayın tekrarlarımızı
0: efendim
1: daha sonrasında izleyebilirsiniz kanalımızdan. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Eklemek istediğimiz, yayınlarımızı paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Daha geniş kitlelere ulaşalım istiyoruz. Derdimiz bu sadece. O yüzden bizi izlemeye devam edin. Bilgilenin lütfen.
1: Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Kocasinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
1: Şimdi gözümde canlandılar.
0: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
2: Böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslümanlar olarak biz güçlü olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretlerine ilişkin öğrencilerden gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesinin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan menajer Tolga Akış tutuklandı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda hazırlanan iddianamede Mutlu haricinde 77 şüpheli yer aldı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray Göztepe'yi konuk edecek. Ramspark'taki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençler Birliği evinde Erzurumspor FK ile karşılaştı. Mücadele 2. yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi. A Milli Basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubunda Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Sultan Gazi'de düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'yla Cebeci Naim Süleymanoğlu Gençlik ve Spor ve Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde 2031 yılına kadar Formula 1 İstanbul'da olacak, dedi. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları İstanbul'da Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. 2026 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubunda konuk ettiği Litvanya'yı 94-66 yenen A Milli Erkek Basketbol takımında baş antrenör Engin Ataman takım halinde çok iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Spor bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 616'ya yükseldiği bildirildi. İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Bire kentinde düzenlediği baskında biri çocuk, iki Filistinli yaraladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Umman'la Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş güzergahı konusunda anlaşmaya vardıklarını ve ABD'nin 17 Haziran'da Pakistan'ın aracılığında imzalanan mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde Boğaz'ın açılacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına vardıklarını ve Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtti. Gazze'de Dünya Merkez Mutfağı yardım görevlilerinin işgalci İsrail tarafından öldürüldüğü Nisan 2024'teki saldırının emrini veren soykırımcı Albay Nuçi Mendel, o gece aldığı kararlardan pişman olmadığını savundu. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uygulamalı Sanatlar Müzesi'ne ziyaretçi gibi bilet alarak giren iki soyguncu, Mısır kraliyet ailesine ait 200 karatlık pırlanta ve platin kolyeyi vitrini kırarak çaldı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni yaptırımlarını yasa dışı ve ekonomik terörizm şeklinde niteleyerek, dünyaya Washington'ın tek taraflı yaptırımlarını uygulamama çağrısı yaptı. Uganda'da henüz 3 yaşındayken tahta geçerek Guinness Rekorlar kitabına giren Tooro Krallığı hükümdarı 4. Oyoniyimba Kabamba Iguru Rukidi 34 yaşında yaşamını yitirdi. Fransa'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 2200 hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 29, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Bünyan 20, Develi, İncesu, Özvatan, Tomarza ve Yahyalı 21, Sarıoğlan, Sarız ve Yeşilhisar 22, Akkışla, Felahiye ve Pınarbaşı 23 derece. Çevre illerimize baktığımızda Niğde 20, Yozgat ve Nevşehir 21, Sivas ve Kırşehir ise 23 derece. Ve büyük kentlerimiz Ankara 25, İstanbul 27 ve İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 3.917 metre yüksekliğe sahip Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı bu gece yağdı. Saadet Partisi 8. Kocaeli Olağan Kongresi'nde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan şunları söyledi.
2: Çok iyi bir Kocaeli her zaman milli yöntüsü kalesi olmuştur. Bugün Kocaeli'nin hangi mahallesine, hangi sokağına gitsen mutlaka hatıralar canlanır. Refah dönemin adı Cumhuriyet Meydanı'ndaki kitiklerde her zaman hocamızı heyecanla beklerdik. Servet Akar'ın ilkokulu vardı Tezi Çakmak'ta. 1994 seçim zaferlerini sonuçlarla beraber kutlamıştık. Sivas Sertesi'nde birçok kardeşimle, birçok abimle direklerde bahçeler açmıştık. İstasyon Caddesi'nde sevgi yürüyüşleri yapmıştık. Mimar Sinan Parkı'nda Rabia köpekleri tutmuştuk. Gülüngül Camisi'nin önünde Filistin için mücadele vermiştik. Bunların hepsini anlıyorum. Seçimden seçime değil, buradaki büyüklerimle, kıymetli kardeşlerimle her gün sahada bulunur. Saadet Partimiz Kayseri'de bugün ana muhalefet partisi olmuş. Bu Saadet Partisi Kayseri'de siyasetin kenarında değil, tam merkezinde demektir. Bu milletimizin derdini dile getirecek, iktidarı denetleyecek, yanlışın karşısında dik duracak en büyük güç Saadet Partisi'dir. Bugün Kayseri'de ana muhalefet. Ancak inanıyorum ki çok yakın bir zamanda Kayseri'nin de Türkiye'nin de iktidar partisi olacaktır.
1: Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alınması hakkında yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Kayseri İl Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunuyorum, dedi. Kayseri Spor, yarın Bursa Spor'la karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kayseri'de afetlere hazır dirençli Türkiye hedefi doğrultusunda yüksek irtifa ve navigasyon eğitimi gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan kırtasiye ve beslenme yardımı başvuruları 3-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında yalnızca resmi internet sitesi www.kayseribel.tr üzerinden yapıldı ve başvurular sona erdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediyede çalışanların hiçbir şekilde vatandaşlardan para talebinde bulunmadığı ve bu konuda vatandaşların olası dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de av koruma ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde 12 avcı hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Kocaeli Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
10: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarı Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarız.
9: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
11: Ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslümanlar olarak biz güçlü olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretlerine ilişkin öğrencilerden gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesinin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan menajer Tolga Akış tutuklandı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda hazırlanan iddianamede Mutlu haricinde 77 şüpheli yer aldı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
9: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
12: Spor bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray Göztepe'yi konuk edecek. Ramspark'taki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençler Birliği evinde Erzurumspor FK ile karşılaştı. Mücadele 2. yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi. A Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubunda Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Sultan Gazi'de düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'yla Cebeci Naim Süleymanoğlu Gençlik ve Spor ve Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde 2031 yılına kadar Formula 1 İstanbul'da olacak, dedi. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları İstanbul'da Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. 2026 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubunda konuk ettiği Litvanya'yı 94-66 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda baş antrenör Engin Ataman takım halinde çok iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Spor bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
9: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
13: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
9: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 616'ya yükseldiği bildirildi. İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Bire kentinde düzenlediği baskında biri çocuk, iki Filistinli'yi yaraladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Umman'la Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş güzergahı konusunda anlaşmaya vardıklarını ve ABD'nin 17 Haziran'da Pakistan'ın aracılığında imzalanan mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde Boğaz'ın açılacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına vardıklarını ve Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtti. Gazze'de Dünya Merkez Mutfağı Yardım Görevlilerinin işgalci İsrail tarafından öldürüldüğü Nisan 2024'teki saldırının emrini veren soykırımcı Albay Nochi Mendel, o gece aldığı kararlardan pişman olmadığını savundu. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uygulamalı Sanatlar Müzesi'ne ziyaretçi gibi bilet alarak giren iki soyguncu, Mısır kraliyet ailesine ait 200 karatlık pırlanta ve platin kolyeyi vitrini kırarak çaldı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni yaptırımlarını yasa dışı ve ekonomik terörizm şeklinde niteleyerek, dünyaya Washington'ın tek taraflı yaptırımlarını uygulamama çağrısı yaptı. Uganda'da henüz 3 yaşındayken tahta geçerek Guinness Rekorlar kitabına giren Tooro Krallığı hükümdarı 4. Oyoniyimba Kabamba Iguru Rukidi 34 yaşında yaşamını yitirdi. Fransa'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 2200 hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 29, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Bünyan 20, Develi, İncesu, Özvatan, Tomarza ve Yahyalı 21, Sarıoğlan, Sarız ve Yeşilhisar 22, Akkışla, Felahiye ve Pınarbaşı 23 derece. Çevre illerimize baktığımızda Niğde 20, Yozgat ve Nevşehir 21, Sivas ve Kırşehir ise 23 derece. Ve büyük kentlerimiz Ankara 25, İstanbul 27 ve İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 3.917 metre yüksekliğe sahip Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı bu gece yağdı. Saadet Partisi 8. Kocaslan Olağan Kongresi'nde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan şunları söyledi.
2: Çok iyi bir görüntü. Kocaslan her zaman milli görüntüsü kalesi olmuş. Bugün Kocaslan hangi mahallesine, hangi sokağına gitse mutlaka hatıralanacaklar. Refah dönemini hatırlıyorum. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kitiklerde her zaman hocamızı heyecanla beklerdik. Servet Akar'ın ilkokulu vardı Fethi Çakmak'ta. 1994 seçim zaferlerini sonuçlarla beraber kutlamıştık. Sivas Tepesi'nde birçok kardeşimle, birçok abimle direklerde bayraklar atmıştık. İstasyon Caddesi'nde sevgi yürüyüşleri yapmıştık. Mimar Sinan Parkı'nda Rabia göbekleri tutmuştuk. Gürültülü Camisi'nin önünde Filistin için mücadele vermiştik. Bunları hepsini anlıyorum. Seçimden seçime değil, buradaki büyüklerimle, kıymetli kardeşlerimle her gün sahada bulunur. Saadet Partimiz Kayseri'de bugün ana muhalefet partisi olmuş. Bu Saadet Partisi Kayseri'de siyasetin kenarında değil, tam memleketinde demektir. Bu milletimizin derdini dile getirecek, iktidarı denetleyecek, yanlışın karşısında dik duracak en büyük güç Saadet Partisi demektir. Bugün Kayseri'de ana muhalefet. Ancak inanıyorum ki çok yakın bir zamanda Kayseri'nin de Türkiye'nin de iktidar partisi olacaktır.
1: Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alınması hakkında yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Kayseri İl Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunuyorum, dedi. Kayseri Spor, yarın Bursa Spor'la karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kayseri'de afetlere hazır dirençli Türkiye hedefi doğrultusunda yüksek irtifa ve navigasyon eğitimi gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan kırtasiye ve beslenme yardım başvuruları 3-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında yalnızca resmi internet sitesi www.kayseribel.tr üzerinden yapıldı ve başvurular sona erdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediyede çalışanların hiçbir şekilde vatandaşlardan para talebinde bulunmadığı ve bu konuda vatandaşların olası dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de av koruma ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde 12 avcı hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Kocaslan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
6: böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: Ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslümanlar olarak biz güçlü olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretlerine ilişkin öğrencilerden gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesinin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan menajer Tolga Akış tutuklandı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda hazırlanan iddianamede Mutlu haricinde 77 şüpheli yer aldı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
7: Spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray Göztepe'yi konuk edecek. Ramspart'taki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençler Birliği evinde Erzurumspor FK ile karşılaştı. Mücadele 2. yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi. A Milli Basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubunda Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Sultan Gazi'de düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'yla Cebeci Naim Süleymanoğlu Gençlik ve Spor ve Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde 2031 yılına kadar Formula 1 İstanbul'da olacak, dedi. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları İstanbul'da Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. 2026 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubunda konuk ettiği Litvanya'yı 94-66 yenen A Milli Erkek Basketbol takımında baş antrenör Engin Ataman takım halinde çok iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Spor bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
8: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
4: Radyo Radar 91.8.

Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızla geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmelere birlikte göz atacağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1993'e gideceğiz.

7 Ocak 1993. Panama bandıralı Lucky S isimli bir gemiye Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 ton uyuşturucu ele geçirildi. 15 Ocak 1993. Türk Hava Kuvvetleri Diyarbakır'la Bingöl arasındaki bölgeye hava harekatı düzenledi. Operasyon sonunda 150 PKK militanının öldüğü açıklandı. 24 Ocak 1993. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu, Ankara'daki evinin önünde arabasına konulan bombasının patlaması sonucu hayatını kaybetti.

28 Ocak 1993. Musevi asıllı iş adamı Jacques Camhi'ye İstanbul'daki evinin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Camhi saldırıdan sağ kurtuldu. 5 Şubat 1993. Maliye Bakanı Adnan Kahveci, Bolu'da yeni açılan otoyolda ters şeritte ilerlerken geçirdiği trafik kazası sonucu eşi ve kızıyla birlikte hayatını kaybetti. 17 Şubat 1993. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in uçağı Ankara'da düştü. Orgeneral Bitlis ise 5 subay hayatını kaybetti. 30 Mart 1993. Özel radyolar kapatıldı. Bu olay daha sonra büyük protestolara neden olacaktı.

3 Nisan 1993. Türkiye ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan Akyaka sınır kapısıyla Alican sınır kapısı, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı'na tepki olarak Türkiye tarafından kapatıldı. 17 Nisan 1993. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 28 Nisan 1993. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir çöplükte metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 39 kişi hayatını kaybetti.

16 Mayıs 1993. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan 3. tur seçimlerinde Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı seçildi. 24 Mayıs 1993. Malatya'dan usta birliklerine gitmek için yola çıkan silahsız askerlerin bindiği otobüs, PKK militanları tarafından Bingöl'ün Biloğlu köyü yakınlarında durduruldu. Otobüste bulunan 33 er ile 3'ü öğretmen, 6 sivil kurşuna dizilerek öldürüldü.

25 Haziran 1993. 50. Hükümet, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller tarafından kuruldu. 30 Haziran 1993. Van'da bir otelin PKK'lılar tarafından ateşe verilmesi sonucu 11 sivil hayatını kaybetti. 2 Temmuz 1993. Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenliklerine katılmak için şehre gelenlerin kaldığı otel, cuma namazından çıkan bir grup tarafından kundaklandı. Olayda içinde tanınmış aydınların da bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti. 2 Temmuz 1993. Şırnak'ta bulunan bir jandarma karakoluna PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 6 asker şehit oldu. 5 Temmuz 1993. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 33 sivil öldürüldü ve köy ateşe verildi. PKK bu saldırının Sivas katliamının misillemesi olduğunu açıkladı. 12 Temmuz 1993. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Ağar atandı. 14 Temmuz 1993. Iğdır'ın Aralık ilçesinde bir jandarma karakoluna saldıran PKK teröristleriyle jandarma arasında çıkan çatışmada 8 askerimiz hayatını kaybetti.

18 Temmuz 1993. Van'ın Bahçesaray ilçesinde bulunan Sündüzlü Yaylası'na silahlı saldırı düzenleyen PKK militanları 24 köylüyü öldürdü, bir köylü saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. 4 Ağustos 1993. Bitlis'in Mutki ilçesinde iki köy minibüsünü dolduran PKK militanları 15 kişiyi kurşuna dizerek öldürdü. Saldırıda 13 kişi de yaralandı. 10 Ağustos 1993. PKK militanları Bingöl'ün Genç ilçesi yakınlarında bir yolcu minibüsünü pusuya düşürdü. Saldırıda 8 yolcu öldü, 10 yolcu ise yaralandı.

4 Eylül 1993. HEP Parti kurucusu, milletvekili Mehmet Sincar, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. 25 Eylül 1993. Antalya'da bir askeri uçak yerleşim yerine düştü. Pilot ve halktan 7 kişi hayatını kaybetti. 4 Ekim 1993. PKK militanlarının Mardin'in Midyat ilçesindeki köy yoluna döşedikleri mayına bir yolcu minibüsünün çarpması sonucu 26 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

4 Ekim 1993. Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Deltepe köyüne PKK tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 5 Ekim 1993. Hakkari, Siirt ve Batman'daki çeşitli köy ve mezralara PKK'lılar tarafından silahlı saldırılar düzenlendi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 kişi öldürüldü, 10 kişi yaralandı, 22 ev yakıldı. 22 Ekim 1993. Siirt'in Baykan ilçesinde bir köyü basan PKK militanları 22 köylüyü katletti.

22 Ekim 1993. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın, Lice ilçesinde askeri birlik içinde vurularak öldürüldü. Ardından ilçede yaşanan çatışmalarda 30 kişi öldü, 200'e yakın bina hasar gördü. 25 Ekim 1993. Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi beldesine PKK tarafından yapılan saldırıda

38 kişi öldürüldü. 25 Ekim 1993, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 3.917 metre yüksekliğe sahip Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı bu gece yağdı. Saadet Partisi 8. Kocaslan Olağan Kongresi'nde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan şunları söyledi.
2: Kocaslan her zaman milli yürüyüşü kalesi olmuştur. Bugün Kocaslan'ın hangi mahallesine, hangi sokağına gitse mutlaka hatıralanacaklar. Refah dönemine atıldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki kitiklerde Erzaman hocamızı heyecanla beklerdi. Servet Akar'ın ilk okulu vardı Tezir Çakmak'ta. 1994 seçim zaferlerini sonuçlarla beraber kutlamıştı. Sivas Sertesi'nde birçok kardeşimle, birçok abimle direklerde bayrak karartmıştı. İstasyon Caddesi'nde sevgili yürüyüşleri yapmıştı. Mimar Sinan Parkı'nda Rabia Gümrükleri tutmuştu. Gülüngül Camisi'nin önünde Filistin için mücadele vermişti. Bunları hepsini anlıyorum. Seçimden seçime değil, buradaki büyüklerimle, kıymetli kardeşlerimle her gün sahada bulunur. Saadet Partimiz Kayseri'de bugün ana muhalefet partisi olmuş. Bu Saadet Partisi Kayseri'de siyasetin kenarında değil, tam merkezinde demektir. Bu milletimizin derdini dile getirecek, iktidarı denetleyecek, yanlışın karşısında dik duracak en büyük güç Saadet Partisi demektir. Bugün Kayseri'de ana muhalefet. Ancak inanıyorum ki çok yakın bir zamanda Kayseri'nin de Türkiye'nin de iktidar partisi olacaktır.
1: Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alınması hakkında yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Kayseri İl Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunuyorum, dedi. Kayseri Spor, yarın Bursa Spor'la karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kayseri'de afetlere hazır dirençli Türkiye hedefi doğrultusunda yüksek irtifa ve navigasyon eğitimi gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan kırtasiye ve beslenme yardım başvuruları 3-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında yalnızca resmi internet sitesi www.kayseribel.tr üzerinden yapıldı ve başvurular sona erdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediyede çalışanların hiçbir şekilde vatandaşlardan para talebinde bulunmadığı ve bu konuda vatandaşların olası dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de av koruma ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde 12 avcı hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Kocaslan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.

0: Kum Smola AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smola gelmek için bahaneniz çok.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kum Smola AVM'de. Profilo Kum Smola AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kum Smola AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: Ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslümanlar olarak biz güçlü olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretlerine ilişkin öğrencilerden gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesinin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan menajer Tolga Akış tutuklandı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda hazırlanan iddianamede Mutlu haricinde 77 şüpheli yer aldı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
5: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
7: Spor bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray Göztepe'yi konuk edecek. Ramspark'taki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençler Birliği evinde Erzurumspor FK ile karşılaştı. Mücadele 2. yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi. A Milli Basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubunda Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Sultan Gazi'de düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'yla Cebeci Naim Süleymanoğlu Gençlik ve Spor ve Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde 2031 yılına kadar Formula 1 İstanbul'da olacak, dedi. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları İstanbul'da Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. 2026 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubunda konuk ettiği Litvanya'yı 94-66 yenen A milli erkek basketbol takımında baş antrenör Engin Ataman takım halinde çok iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi. Spor bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
8: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
5: Yayın tekrarı.
9: Adalet terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.
10: ...91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından herkese merhaba. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün siber güvenlikte yeni dönem 7545 sayılı kanun hakkında konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan uzmanımız Adli Bilişim Uzmanı Özlem Duran bizlerle birlikte. Özlem Hanım hoş geldiniz.
11: Hoş buldum Merve Hanım.
10: Nasılsınız?
11: İyiyim, teşekkürler, siz?
10: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Eğer bu süreçte bize sorularınız olursa 0352-336-2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Özlem Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçeriz.
11: Özlem Duran, bilgisayar yüksek mühendisiyim. Yaklaşık 8 yıldır adli bilişim uzmanı olarak uzmanlığımı devam ettiriyorum.
10: Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten bu dönemde, bu süreçte gerçekten işiniz çok zor diye düşünüyorum. O yüzden en temelden başlayalım. Biraz biz vatandaşlar olarak çok da bu konularda bilinçli değiliz diye düşünüyorum. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülen bu 7545 sayılı kanun nedir ve biz bu kanundan tam olarak ne anlamalıyız?
11: 7545 sayılı siber güvenlik kanunu 2025 yılı Mart ayında aslında kanunlaştı. Ama bu çok da bilmediğimiz bir kanun değil. Aslında birkaç kanunun birleşmiş hali olarak tek bir çatıya toplanmasıyla gerçekleşti. Özellikle son yıllarda teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesiyle birlikte bu kanun çok gerekliydi. Bunun uluslararası alandaki örnekleri de çok fazla. Ülkemizde de bu tarz bir kanuna ihtiyaç vardı. İşte log yönetimi, fikri mülki haklar, KVKK alanları hepsi tek bir çatı altında, daha kontrollü, tek bir merkezde ve denetimi daha sık olabilecek şekilde 7545'in altında Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuş oldu.
10: Evet. Peki siber güvenlik artık milli bir güvenlik haline gelmiş oldu. Peki evdeki bilgisayarlarından internete giren vatandaşlar bu kanundan ne anlamalı? Günlük dijital alışkanlıklarımızda bir değişiklik oldu mu?
11: Aslında sadece yönetim ve denetim merkezi ile ilgili bir değişikliğimiz oldu. Zaten önceden 56-51 gereği loglar kayıt altına alınıyordu. Herhangi bir suç unsuru oluşturan web sitelerine erişimler ve bunların kayıtları, herhangi bir olay olduğundaki dökümleri, işte ulaşım, IP adresleri, bunların hepsi zaten kayıt altında tutuluyordu. Ama artık 7545 ile birlikte bunları kontrol eden Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun görevleri daha da artırılarak bu tarafta ön kanun uygulanmaya başlandığında ön izlenimler, İşte gerekiyorsa ceza yaptırımlar ve veri toplama süreci hızlanmaya başladı. Vatandaşlar için de bu durum çok daha önemli hale geldi. Çünkü önceden oluşmuş bir suç belki bir süre sonra fark ediliyordu ama artık anlık olarak fark edilecek seviyede bir teknoloji yapı bizi bekliyor. Ve burada da aslında bir siber güvenlik olayı oluşma tehlikesi anında müdahale edilmiş olacak burada.
10: Evet, şimdi o kadar şey oldu ki uluslararası bile bir şey varsa hemen duyabiliyoruz. Bu asılsız siber saldırı veya veri sızıntısı haberleri de hızlıca yayılabiliyor. Şimdi bir vatandaş işte veriler çalındı iddiası attı diyelim, WhatsApp üzerinden veya X hesabı üzerinden bir şey paylaştı. Bu vatandaşa cezai bir risk var mıdır? Bunlar hakkında da bilgi verir misiniz?
11: 7000 7545 öncesinde de zaten böyle bir risk vardı. Çünkü kişi suç unsuru oluşturduğu kamuoyuna duyuluyor ve onun itibari değeriyle aslında oynama gerçekleştiriliyor. Bunun tabii ki kanunda farklı kanunlarda yeri vardı ama 7545'in içerisine de bu madde ayrıca eklendi. Çünkü bu işte veriler çalındı, verilerle oynama yapıldı gibi daha toplumu galeyana getirebilecek bir unsura dönüştüğü için 7545'in içerisinde bir veri sızıntısıyla ilgili netleşmeyen bir durumu paylaşmaları durumunda kişilere çok yüksek cezalar kesileceği, hapis cezalarına kadar cezalar verilebileceği yönünde özellikle madde eklendi. Bu da aslında toplumu o galeyandan kurtarmak ve bu şekilde büyük firmaları değerlerine aykırı hareket etmekten ve ülkemizin de, çünkü bazı firmalar yurt dışı firmalar oluyor ve ülkemizden o yurt dışı firmalara itibari bir zarar geldiğinde de ülkemiz sorumlu kılınmış oluyor. Bundan da aslında uzaklaşmak anlamında 7545'in içerisine direkt bir madde eklendi bununla ilgili.
12: Evet, şimdi bu konuyla ilgili mi tam bilmiyorum ama kişiler de bazen mesela deprem döneminde bunu çok yaşamıştık. Evet. İşte burada yıkıntı var, insanların sesi geliyor gibi yanlış ihbarlar olmuştu. Bu şahıslar için de geçerli oluyor
11: tabii,
12: yani.
11: Tabii. Onlar yanlış bir bilgi, veri yayımı bu tarz durumlarda yine kanun içerisinde yer aldı.
12: Evet. Peki şimdi bir vatandaş kişisel verilerinin çalındığını düşündüğünde Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yeni internet sitesi üzerinden bir bildirimde bulunabiliyor mu? Bunu sormak istiyorum. Bir de KVKK dediğimiz bu yeni başkanlık rolleriyle vatandaş nezdinde nasıl ayırabiliyoruz?
11: 7545 dediğim gibi 2025 yılın Mart ayında kanunlaşmış bir yapı. 2025 yılında bir atama gerçekleşti ve şu an yavaş yavaş Mayıs ayında bir toplantı gerçekleşti. Kapsamını genişlettiler. Daha sadece yapı kuruluyor. Bundan belki bir yıl sonra artık yapı tamamen kurulmuş olacak. Ama veri sızıntılarıyla ilgili süreçlerimiz hala 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanununun içerisinde devam ediyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'na taşınan yapı şu anda sadece Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dediğimiz bir yapı var. Özellikle kurumların, kamu kurumlarının ve kritik altyapı kuruluşlarının denetimden tabi olduğu ve uymakta zorunlu olduğu denetim modülleri. Bunlar eklendi oraya ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun siber güvenlikle ilgili oluşturduğu zararlı sitelerin yer aldığı kısımda yine Siber Güvenlik Başkanlığı'nın web sitesine eklendi. Ama hala 6698 ile ilgili bir birleşme durumu yok. Bir bildiri yapılacaksa direkt kişisel verileri koruma kanunu sitesinden veri sızıntısı ile ilgili orada gerekli formu doldurarak başvuruda bulunabilirler.
12: Evet, şimdi peki kişiler işte bu yeni düzenlemeyle birlikte siber olaylara müdahale süreçlerinde işte aramalar, el koyma gibi olaylar da oluyor. Bu durumda dijital gizlilik haklarımız nasıl dengeleniyor ve adli bilişim uzmanları bu süreçte delil güvenliğini nasıl sağlıyor?
11: Şimdi adli bilişim uzmanları o kısımda delil güvenliğini sağlamakla mükellef değil. Yani delil kendine gelmedikçe delili bulmak ya da araştırmakla mükellef değil. Sadece kanun gereği gelen davalarda bir veri verildiyse onları aynen teslim etmek ve o veriyi analiz ederek süreci tamamlamakla görevli. Bu süreç adli bilişim uzmanları için güzel bir süreç olacak. Çünkü bazen veriye ulaşmak daha uzun bir süreç alabiliyor. İzlemelerin geç olması ya da izlemelerin farklı merkezde olması, verilerin toparlanamaması, işte tek elden izin çıkamaması, yetkilerin az olması gibi. Bundan dolayı verilerde gecikme olabiliyor ve veri kaybına sebebiyet verebiliyor. Ama bu kanunla birlikte artık tek elden yürütüleceği ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'na da çeşitli yetkiler verileceği için burada çözümlenme süreleri daha hızlı olacak ve adli bilişim uzmanlarına daha net veriler gelmeye başlayacak, daha hızlı veriler gelmeye başlayacak. Veri ne kadar artarsa oradaki inceleme alanı da bu kadar artacak ve daha kaliteli, daha sağlıklı sonuçlara ulaşmış olacağız.
12: Evet, inşallah öyle olur. Şimdi Mart ayında bu kanun çıktı dediniz. Mayıs'ta da yeni güncellemeler oldu. Bunlara neler eklendi, neler değişti? Onlardan da bahseder misiniz?
11: 2025 Mart ayında kanun çıktıktan sonra o yıl sadece bir atama yapıldı ve bir kanunun içeriği paylaşıldı. Aslında kanun içeriği bizim yıllardır beklediğimiz yapıların birleşmesini içeriyordu. Bu çok beklediğimiz bir durumdu. Çünkü çok dağınık bir siber güvenlik yönetimi vardı ve artan teknolojiyle birlikte yapı iyice karmaşıklığa gelmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Başkanlığı'nın altına gelmiş oldu. BTK Siber Güvenlik Başkanlığı ile birlikte eşdeğer çalışmaya başladı ve konuştuğumuz gibi 6698'in de bir 7545 ile uyumunu şu sürede bekliyoruz. Mayıs ayında yapılan toplantıda kritik bir karar alındı. Normalde kamu kurumları ve kritik altyapı dediği işte elektronik haberleşme firmalarına Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin bağımsız denetimleri vardı. Her yıl çok yoğun bir şekilde denetimlere tabi oluyordu. Buna kritik altyapılara imalat sanayi de artık dahil olmalıdır diyerek kapsam genişletildi. Bu birçok işletmeyi etkileyen, aslında süreci etkileyen bir karar olmuş oldu ama hala şu bu kavramın neleri ifade ettiğini, yani imalat sanayi dediğimiz ilk şirk imalat sanayiden mi bahsediyoruz? Yoksa holding benzeri yapılardan bahsediyoruz? İşte bunların siber güvenlik yapılarının incelenmesi için altyapılarında beklediğimiz temel şeyler mi var? Yani o kapsam daha olmadı ve özellikle yerli üretim olan yazılımların kullanılacağı yönünde de bir madde içerisine eklenmişti. Bu tekrardan vurgulandı ama bu yerli üretimden kastımızın ne olduğunu ve hangi izinli firmalar olduğu da hala açıklanabilmiş değil. Ama bu iki madde Mayıs ayında bizim dönüm noktamız diyebiliriz. Artık şunu biliyoruz, imalat sanayi de bu sürecin içerisinde ve bu artık katlanarak gidecek. Demek ki kamu kurumları ve kritik altyapının içerisine eklemeler yapılıp çoğu kurum içerisine alınıp tedbirler genişletilmiş olacak.
12: Evet, şimdi bir dinleyenimiz sormuş. Hemen onun da sorusunu sormak istiyorum. Bu yeni siber güvenlik başkanlığı artık bizim internet geçmişimizi, girdiğimiz siteleri, kiminle ne mesajlaştığımızı anlık olarak takip edebilecek mi? Güvenlik sağlayacak derken özel hayatımızın gizliliğini tamamen bitiriyor mu diye sormuş.
11: Şimdi girilen siteler bu şekilde direkt herhangi bir suç unsuru içermediğinde herhangi bir şekilde izleme yapılmıyor. Zaten mesajlaşma hiçbir şekilde görülemiyor. Yani WhatsApp kullandığımızda da orada çıkan ibarede şifreleme oluyor. Yani hiçbir şekilde ona direkt ben numarasını vereyim, buradaki WhatsApp verilerine ulaşayım gibi bir
12: onu göremiyor.
11: Hayır. O tarafta ya tabii ki o özel sistemlerle işte bazı mesela sıkıntılı durumlar oluyor. Direkt WhatsApp'la yazışma yapılıp oradaki veriler talep edilebiliyor ama bu dava açılmış oluyor ve davanın ilerleyen zamanlarında olmuş oluyor. Kesinlikle özel, zaten bu kanunun amacı özel hayatın gizliliğini korumak. Bilgilerimizin ne kadar kıymetli olduğunu ve onlarla ilgili kurumların da bilgilenebilmesi için sert tedbirler alınmaya başlandı. İşte kullanılan, evet, mesela bir yere üye oluyoruz, bir siteye üye oluyoruz, çok fazla veri alıyor. O siteye o verileri almaması gerektiğiyle ilgili bildirim yapan bir yapı ya da herhangi bir veri sızıntısına hemen müdahale edebilecek bir yapı kuruluyor. Aslında tamamen özel hayatın gizliliğin korunması yönünde ya da bizim herhangi bir özel hayatımızla ilgili bir sızıntı ya da işte bir durum gerçekleştiğinde direkt başvurabileceğimiz kanallar oluşturulmaya başlanıyor. Bu tamamen aslında yani vatandaşın burada daha iyi bir şekilde verilerin korunması, kişinin verilerin korunması ve kurumların da burada daha çok bilinçlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir kanun.
12: Evet, bu da çok önemliydi. Teşekkür ederiz. Şimdi sızıntı deyince bazen böyle arama motorlarında bana da geliyor. Mesela şifreleriniz sızdırıldı, değiştirin gibi şeyler. Bu durumlarda bu siber saldırı gibi bir şey mi oluyor?
11: Siber saldırı şeklinde değil. Bazen biz farkında olmadan daha düşük kontrollü, daha böyle parola zayıf şekilde koyabiliyoruz. Bu tarz durumlarda da ister istemez onunla eşleşen bir parola oldu ya da birden fazla yerde kullandığımızda bu tarz uyarılar çıkıyor. Çünkü parolayı kaydet dediğimizde orada paroları görebiliyor. Onlarla ilgili işlem yapabiliyor. Ama şu tarz web siteleri de var. Kendi işte mail adresinizi girdiğinizde veri sızıntısı olan yerlerde sızma olabileceği ile ilgili bildirim verenler de var. Bunlar tamamen zaten son kullanıcı bilgilendirme, ama biz hep şunu söylüyoruz. Her bir kullandığınız yapının şifresi farklı olsun ve en az 3 aylık sürelerle şifrelerinizi değiştirin. Çünkü çok çabuk şekilde ulaşabilecek şifreler olabiliyor. Hepsine de aynı verildiğinde bu sefer sistem algoritmayı çözüp diğer kanallara da ulaşabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca parolaları daha güçlü kılmakta ve bilgisayar kullanırken onları kaydetmemek burada alabileceğimiz en güzel önlemlerden.
12: Evet, şunu da sormak istiyorum. Biz şimdi bazen kartı çıkarıp o kartı girmek için online alışverişlerde biraz eriniyoruz. Evet. Ve diyoruz ki aman kaydedeyim bir şey olmaz diyoruz. O da bize sıkıntı yaratabilir mi?
11: Yani zaten şu şekilde, eğer herhangi bir altyapıya kaydediyorsanız zaten oranın bir sözleşmesi var. Orada sıkıntı yok. Yine telefondan doğrulama geliyor. Bilgisayar üzerinden İşte E-Devlet'e girdiğinizde de şifrelerimizi kaydet gibi kullanıyorsak o tarafta da, orada son 3 haneyi zaten tekrardan istiyor. Oradaki güvenlik önlemleri de oluşturulmuş biçimde. Ama yine de kaynağını bilmediğimiz yerler, özellikle kendi kartımız değil sanal kart kullanılırsa tabii çok daha güvenli olur. Yani bütün o olumsuzlukları sıfıra indirmek. Yani kaydetseniz de sonuçta içerisine yüklemediğiniz durumda herhangi bir müdahalesi olmayacak. O yüzden sanal kart kullanımını biz bu tarz durumlarda öneriyoruz.
12: Evet, bu da çok önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz bilgilendirmeniz için. Şimdi Mayıs 2026'da Siber Güvenlik Kurulu dijital altyapı, sağlık, gıda ve tarım gibi kritik sektörleri belirledi. Bu şirketlerin siber olayları bildirmeme zorunluluğu olmadığında da 120 bin TL'ye kadar cezalar verilebiliyor. Adli bilişim açısından baktığımızda şirketler bu sızıntıyı yaşadıklarında bunu gizleyebilirler mi? Yoksa dijital ayak izleri bunu her türlü ele veriyor mu?
11: Her türlü ele veriyor. Aslında çoğu sızıntıyı şirketler fark etmiyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu fark ediyor. Bu 7545 ile birlikte Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun USOM altyapısı var. Ulusal Siber Güvenlik Organizasyon Merkezi aslında. Bunların içerisinde SOME dediğimiz ekiplerin her firma tarafından kurulup içerisinde firmanın dışa yönelik IP adreslerinin tanımlanıp BTK'nın taramasına izin verilmesi gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Ve siz fark etmeseniz bile aslında çoğu açıklığı Bilgi Teknolojileri Kurumu fark ediyor ve onun öncesinde savunma talep ediyor. Eğer siz bunu fark edip BTK sizden önce bunu fark ettiyse zaten savunmada bildirip KVKK'ya bildirim yapabiliyorsunuz. Ama siz fark ettiniz ama BTK'da sonradan sizin fark ettiği anlaşılırsa BTK ilgili dokümanı direkt kurula veriyor ve bu sefer siz hem veriyi sızdırmaktan ceza alıyorsunuz hem bildirmemekten ceza alıyorsunuz. Ki bildirmemenin cezası daha yüksek, hem kurumun web sitesinde yayınlama yapılıyor. Bu ilgili firma hani bildiri şeklinde yapmıştır ve cezaları da çok yüksek oluyor bildirim yapmadıkları için. Bu çünkü bizim için kurumun farkındalığının yeteri kadar oturmadığının, süreçlerin eksik işletildiğinin bir göstergesi. Orada da zaten bir savunma talebi geliyor kuruldan.
12: Evet, şimdi bir dinleyenimiz daha sormuş. Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu ama daha dün telefonuma sahte bir kargo veya fatura linki geldi. Tıkladım ve maaşım çalındı. Bu yeni başkanlık benim çalınan paramı geri verebilecek mi? Yoksa sadece büyük şirketler ve devlet kurumlarını mı koruyor demiş.
11: Şimdi bu tarz zaten bu konuşacağımız konulardan biri olacak. Oltalama, phishinglerde biz neler yapacağız, ilk 10 dakika neleri yapmamız gerekiyor. Şimdi bu tarz durumlarda ilk başta bir para çalıntısı varsa mutlaka bankaya haber verip ilgili çekimin ya da ilgili işlemin kendisiyle ilgili olmadığını mutlaka belirtmesi gerekiyor. Yani ilk yapılacak husus orada o. Ve şimdi gelen 7545 bunları önleyecek. Belki bundan sonra çok daha az sayıda oltalama gelebilecek. Çünkü onların kontrolleri artırılmış olacak. Ama biz vatandaş olarak bunların zaten çok fazla duyuruları yapılıyor. Hani nelere tıklamamız gerektiği kaynağı bilinmeyen kısımlar. Burada veri girişini bizzat kendisi gerçekleştirdiği için, yani bu tarafta kendi veri girişi gerçekleştirmiş ve verilerini alenileştirdiği için buradaki sorumluluk aslında kişiye ait oluyor. Tamamen kişinin orada eğer bir oltalama saldırısıysa bunu mutlaka bildirmesi gerekiyor. İşte BTK'ya bildirebilir, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na bildirebilir, o site yasaklanabilir. O şekilde ve kendisinden mutlaka silmesi gerekiyor. Eğer bir link içerisi önce tabii SS'ini alıp kaydını oluşturup ve hemen bankaya bir bildirimde gerçekleştirmesi gerekiyor. O şekilde ücretini zaten çünkü aktarımı gerçekleştirme provizyonda kalıyor ve geri aktarımını alabiliyor.
12: Evet, bu da gerçekten çok önemlidir çünkü çok yaşanan şeyler, yani çok çok bilgili insanlar bile bir şekilde dolandırılabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor, buradan da uyarmış olalım. Şimdi sadece büyük holdingler değil, internette satış yapan ve e-ticaret sitesi veya müşteri verisi tutan küçük işletmelerimiz de var. Bunlar kanunda ne gibi bir yükümlülüğe sahip? Ben küçük işletmeyim, işte bana bir şey olmaz demeleri doğru mu?
11: Hayır, şimdi veriyi kullanan her işletme sorumludur. Yani bu kesin olarak, çünkü bir e-ticaret yapınız var, küçük bir işletmeniz dahi olsa kişinin bilgilerini alıyorsunuz, kargo hizmetiyle bu bilgileri paylaşıyorsunuz ve oradaki sorumluluğu almış oluyorsunuz. Kurduğunuz e-ticaret yapısının da mutlaka işte bir açık rıza metni içermesi lazım, çerez politikası olması lazım, güvenlik KVKK ile ilgili bir politikanın olması lazım. Mutlaka kanunun istediği en azami şekilde yapıyı kurulması gerekiyor. Ama büyük kurumlara göre tabii ki idari ve teknik tedbirler anlamında daha az bir yükümlülükleri olacak. Onlardan çok yoğun bir şekilde teknik tedbirler beklenmiyor. Çünkü yapıları bu şekilde uyuşmuyor, ama e-ticaret kapsamında ne varsa yazılımsal olarak tedbir, mutlaka bunları gerçekleştirmeleri gerekiyor. Zaten e-ticareti kendileri yapmadıkları için bir firmaya yaptırıyorlar ve mutlaka firmaya yaptırırken de biz şunu söylüyoruz. Sözleşmelerinizde birincisi gizlilik sözleşmeleri mutlaka eklenmesi gerekiyor ve sözleşmelerin içerisinde de İşte o seneki 6698, 7545 gibi hukuki kanunlarda bir eksiklik olduğunda sorumluluğu alabileceklerine dair bir maddenin de eklenmesini istiyoruz. Çünkü bir e-ticaret, ben alıyorum, site satın alıyorum ya da yaptırıyorum. Ben oradaki kanun hükmündeki her şeyi detayıyla bilmek zorunda değilim. Ama e-ticaret sitesini geliştiren bunları farkında olarak o yapıyı kurmak zorunda. Ben herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaştığımda sözleşmemi sunabilecek kadar güçlü bir sözleşme oluşturmak zorundayım.
12: Evet. Şimdi kanunla birlikte kurumlar için de erişim hakkı, yani log tutma dediğimiz şey zorunluluk geldi. Bu durumda mahkemelerde dijital delillerin doğrulanma hızı ve mahkemenin seyri nasıl etkileniyor?
11: Log tutma zaten 56-51 gereği zorunluydu. Hatta burada zaman damgası dediğimiz bir kavram var. Zaman, TÜBİTAK zaman damgası ile birlikte logların tutulması gerekiyor. Logların değiştirilmediğinin kanıtlı olması gerekiyor. Tabii 7545 ile birlikte bu kavram çok daha ilerlemeye başladı. Evet, loglar var ama logların bir de anlaşılır olmasını bekliyor. Bir, yani sadece bir web sitesine girdiğinizde belki 500 tane arkada log üretiliyor. İşte gittiği alanlar, kullandığı yapılar, işte girdi, kaydetti, çıktı tarzında böyle bir log yapısı var. Bunların anlaşılabilir, mahkemeye sunulabilir, okunabilir olması, herhangi bir siber güvenlik olayı ya da farklı bir durum olduğunda kanıt oluşturabilecek yapıların oluşturulması bekleniyor. 56-51 aynen bu tarafa devam ettirildi ama biz burada aslında log tarafında farklı yapılar bekliyoruz. İşte yapay zeka bizim için en önemli konulardan birisi. Yapay zeka alanındaki adli suçlarda log süreçlerine nasıl ulaşacağız? Kişinin o veriyi oluşturduğu ile ilgili logları nasıl kayıt altına alacağız? Çünkü yapay zeka sistemlerin çoğu yurt dışında. Biz buralardaki adli vakalardaki süreçleri nasıl kontrol altına alacağız? Onlarla ilgili de çok yakın zamanda bir genişlemenin olacağı beklentisindeyiz.
12: Evet, şimdi yapay zeka da büyük bir kabus olmaya başladı. Çünkü hem sesi değiştirebiliyorlar, görüntüyü değiştirebiliyorlar. Evet. Yani bazıları anlaşılıyor ama anlaşılmayanlar da oluyor. Tabii ki bunu da geliştiriyorlar. Peki bu yapay zeka üretimi olup olmadığını nasıl anlayabiliyoruz ya da biz anlayabilir miyiz? Teknoloji ve kanunlar bu konuda ne kadar hızlı?
11: Şimdi adli bir olaya düştüğünde yapay zeka ya da bir metin, görüntü anlaşılıyor. Zaten görüntü çok net bir şekilde anlaşılıyor. Ama bir metine geldiğimizde, özellikle fikri mülki hakları, telif hakları, bu konulara geldiğimizde oralarda daha spesifik incelemelere tabi olmamız gerekiyor. Şu anda teknik yapımız bunlara aslında uygun. Yani çok rahat bir şekilde bunlar bakılabiliyor. Sadece bunlar değil, yani bir görüntünün üzerinde değiştirilme yapıldığında da, yapay zeka değil farklı bir şekilde de yapıldığında onların anlaşılması çok kolay oluyor. İşte bir WhatsApp görüntüsünün SS'ini alıp oradaki kişinin ismini değiştirip mahkemeye sunduğunuzda şey diyorsunuz, her şeyiyle yaptım ve bunu bulamaz şeklinde söylüyorsunuz ama... Biz o taraflarda mesela bakarken işte profil fotoğrafıyla oradaki yazı karakterin arasındaki santim ölçülerek bakılıyor orijinalliğine. O yüzden de çok rahat bir şekilde yapay zeka ile ilgili verinin doğru olup olmadığı kanıtlanabiliyor. Ama bu adli boyutta. İşin bir de aslında sosyal tarafı var. Yani yayımlanan verilerin herkes tarafından bu yapay zekadır denilemediği nokta var. Ama bunlarla ilgili de önlemler alınmaya başlandı artık. Büyük kurumlar ya kendi içlerindeki işte yapay zekalarını geliştiriyorlar ya da bazı yapay zekalara erişim engelleri getirmeye başladılar. Bunlarla ilgili sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Aslında bu şu an çok artan yapay zeka furyasının bir süre sonra azalacağı beklentisindeyiz. Ama biz yine de son kullanıcılara, vatandaşlara şunu söylüyoruz. Hani veriniz kıymetli, o yüzden kaynağını bilmediğiniz hiçbir yapay zeka aracına verinizi yüklememeniz, bunlarla verilerinizle yapay zekayı eğitmemenizi, özellikle sadece işte resimle ilgili yapılan bir uygulama, kaynağı belli değil, nereden yüklendiği belli değil, uygulama hangi amaçla oluşturulduğu belli değil. Ama onun yanında Microsoft'un çok kaliteli portalları var. Kaynağını bildiğimiz yapay zeka araçlarını yine veriyi minimalize ederek kullanmak en az tehlike yaratacaktır.
12: Kesinlikle, ama her konuda dikkat etmeliyiz. Evet. Çünkü bazı uygulamalar, mesela bir oyun indiriyorsun. Evet. Oyunda bile diyor ki işte rehberine erişime izin veriyor musun, hı-hı, vermiyor musun? Hı-hı. Yani oyunsun sen, niye rehberime erişiyorsun, değil mi? Bunlara da çok dikkat etmek
11: lazım. Aynen, bunu hatta anlatırken şey diyorum, bir uygulama var, hala aktif bir uygulama. Kim beni rehberine nasıl kaydetti?
12: Evet, bütün bilgileri
11: yani
12: veriyoruz.
11: Yani şey zannediliyor, yani benim buluyor demek ki, ama rehberindeki kişiler ekliyor ve tüm rehberine izin veriyor. Rehberindeki veriyi çekiyor, veri tabanına atıyor ve sen beni nasıl kaydetti dediğinde veri tabanından senin numaranla eşleşen her şeyi çekip getiriyor. Ana mantığı bu tamamen. Ama o kadar iyi servis edildi ki sanki o gidiyor da buluyor gibi, ama herkes merak ettikçe, girdikçe oradaki veri arttı, veri arttı dersen, aynen, sınırsız bir veri kapasitesine sahip oldu. Mesela en tehlikeli uygulamalardan birisi, hem telefon numarası hem kişi kaydı, belki ileride çok büyük sıkıntılara sebebiyet verecek veriler şu an o sistemin içerisine yüklenmiş oldu. Ama yine de o uygulamada yurt dışı uygulaması olduğu için oradan verilerini silme yetkisi var. Yine şu an öğrenenler varsa da yine verilerini silerek sistemden ayrılabilirler.
12: Tam bunu soracaktım. Evet. İşte ben baktım sonra sildim diyor. Hı-hı. O zaman da siliniyor.
11: Evet, silinir.
12: İyi bari Allah'tan. Şimdi bir dinleyenimiz daha yazmış. Her gün bahis sitelerinden, dolandırıcılardan, tanımadığımız numaralardan SMS alıyoruz. Bu yeni kanun bizi gün içerisinde rahatsız eden bu mesajların ve verilerin başkalarına satılmasını engelleyecek mi? Bunlara ceza var mı diye sormuş.
11: Şimdi tabii ki bu bahis siteleri ya da diğer oltalama mailleri ya da SMS'lerine yönelik sert bir kapsam gelecek onunla ilgili. BTK tarafında da çalışmalar yapılabiliyor. Ama veri çok olunca ya da veri yayılmış olunca bu tarafta bu tarz işlemler çoğalmış oluyor ister istemez. BTK bunlarla ilgili önlemler alıyor. Yani bu kısımla ilgili işte kendi telefon numaranın kayıtlı olduğu siteleri görebiliyorsun vatandaşlık. İYS dediğimiz ileti yönetim sistemine girebilirler. Verdiğim her eğitimde bunu mutlaka söylüyorum. Bu devletin oluşturmuş olduğu bir portal. Mail adresiniz ya da telefonunuzla ileti yönetim sistemine girdiğinizde sizin telefon numaranızla nerelere arama yetkisi, mesaj atma yetkisi verdiğinizi oradan net bir şekilde görebilirsiniz. Aslında bu İYS sistemine kaydetmeyi de şu şekilde yapılıyor. Bir alışveriş merkezine gittiniz ve kasada size diyor ki telefon numaranızı istiyorum ve bir kod gelecek, verir misiniz? Aslında sormuyoruz niye kod istiyorsun. O kod İYS sistemine numaranızı kaydetmek ve bundan sonraki reklam süreçleri için sizleri bilgilendirmek için atıyor. Ben hep şunu söylüyorum. İYS sistemini sürekli olarak kontrol edin ve orada tanımadığınız, bilmediğiniz bir yere kaydınız varsa mutlaka o kaydı kaldırın. Oradan silebilirsiniz. Bu birinci kontrol olabilir. Diğer taraftan veri sızdırılması hiçbir zaman önlenemez. Çünkü verinin sahibi eğer o veriyi vermek istiyorsa buna devletin yapabileceği hiçbir şey yok. Burada tamamen şu yapılabilir. Kişi farkındalıkları artırılabilir. İlgili kurumların veri sızıntıları ile ilgili önlemler artırılabilir. İnternet tarafındaki güvenlik önlemleri artırılabilir. Bu kısımda yapılabilir. Ama %100 veri sızıntısı engellenemez maalesef.
12: Evet, yani bu devirde biraz evet, zor dediğiniz gibi. Şimdi çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Çok güzel geçti program. Çok bilgilendirici de oldu kendi adıma ve dinleyenlerimiz adına. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Ortalama dedik biz. Bu yöntemin işte hesabı ele geçirilen veya siber suç mağduru olan vatandaşın dijital delillerin kaybolması için işte ilk 10 dakikada ne yapabilirler? Hem şöyle programı bir toparlayalım hem de buyurun.
11: Şimdi eğer bir oltalama, bir phishing saldırısına maruz kaldınız, bir linke tıkladınız, bir veri girdiniz, bir belli bir miktar ücretiniz gitti, bu tarz bir durumla karşılaştığınızda öncelikle ilgili gelen linkin bir ekran kaydının alınması gerekiyor. Ekran kaydını aldıktan sonra kesinlikle bunun silinmesi gerekiyor. Ve orada bir para çekimi varsa dediğim gibi bankalara bildirim yaparsanız o tarafta geri tam o işlem provizyondayken bunu yapabiliyorlar. Bu sadece phishing saldırıları için söylemiyorum. İşte bir ürün, bir hizmet aldınız ve e-ticaret sitelerinden aldığınız ürün ya da hizmet gelmediyse ücret üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin işte bir 10 gün, 15 gün bankayı aradığınızda banka bununla ilgili bir süreç başlatıyor ve karşı tarafa ürünü ya da hizmeti teslim ettiğine dair kanıt istiyor. Eğer teslim etmediyse ücreti tekrardan geri alabiliyorsunuz. Bu süreç bazen eğer yurt dışı bir kurumsa 6 aya kadar uzayabiliyor ama yine de ücretinizi geri alabiliyorsunuz. Özellikle ard arda çekilen paralar dolandırıcılık vakalarında bazı bankalar zaten bunun kontrolünü koyup hemen kartı iptal ediyorlar o tarz durumda ama yine de bir bankaya bildirim yaparak o paraların tarafına geri ödenmesini talep edebiliyorlar. Bunu özellikle bildirmek istiyorum. Eğer yaşadığınız oltalama ya da phishing'de bir görüntü sızması ya da farklı bir durum söz konusuysa dediğim gibi ekran görüntüsünü alıp mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor ki oradaki süreç başlatılsın ve işte orada arka taraftaki yapı neyse onlar BTK kurumuna iletilerek orada işlem yapılabilsin. Ama kaynağını bilmediğiniz aramalar özellikle aramalarla ilgili işte başta aranıyor ve sessiz kalarak sizden bazı kelimeler duyulmak istiyor. Aslında orada ses analizinizin alınması gerekiyor. İşte evet dediğiniz şekli, tamam dediğiniz yapıyı. O yüzden kaynağını bilmediğimiz aramaları hiçbir şekilde açmamız gerekiyor. Yani banka arıyorsa SMS'le de yapılabiliyor, mobil bankacılıkla da halledilebiliyor. En kötü şubeye gidilebiliyor. Ve yapı arka planda yapı şu şekilde çalışıyor. Özellikle yurt dışı aramalarında elinde 1000 tane numara var. Kaynağı belirsiz, nereden aldı belirsiz. Ama bugün çok rahat bir şekilde telefon numarası siz de üretebilirsiniz. Bunu bir yerden almanız gerekmiyor. Yapıyı biliyorsunuz. Yani bir telefon numarasının neyle başlaması gerektiğini, neyle bitmesi gerektiğini biliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde üretebilirsiniz. Ve o sistem üzerinden o 1000 tane numaraya arama gerçekleştiriliyor. Bu arka planda bir kişi yok, bir sistem var ve size gelen numarayı siz açtınız. Sistem diyor ki bu numara doğru, bu numarada karşıda irtibat var. Bu sefer arka arkaya aramalar gelebiliyor, dolandırıcılıkla ilgili mailler gelebiliyor, SMS'ler gelebiliyor. Aslında tüm süreç buradan başlıyor. O yüzden kaynağını bilmediğimiz numaraları hiçbir şekilde açmamız. Mesela ben şey yapıyorum, bir arama geldi ve normal işte 352 ile başlıyor mesela ama bilmiyorum kaynağını. Açmıyorum önce bir aratıyorum. Gerçekten bu numara bir yere kuruma aitse zaten internetten hemen çıkıyor. Ya da hemen bazı sitelerde bu bir dolandırıcılık numarasıdır diye yazıyor. Hemen engelleme şeklinde koyuyorum. İşte tanımadığım numaraları direkt sessize alıyorum burada. Eğer benim dönmem gereken bir şeyse ben dönüyorum ya da tekrar aramalarını bekliyorum. Ben kendim kaydediyorum. O şekilde ilerlersek bu tarz risklerle daha az karşılaşmış oluruz. Evet,
12: çok teşekkür ederiz. Atladığımız ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim.
11: Yok, teşekkür ediyorum.
12: Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere diyelim. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Adalet Terazisi programının bugün de sonuna geldik. Adli Bilişim Uzmanı Özlem Duran bizler için siber güvenlikte yeni dönem 7545 sayılı kanun hakkında bilgiler verdi. Çok da değerli bilgilerdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
9: Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.
5: Yayın tekrarı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 29, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Bünyan 20, Develi, İncesu, Özvatan, Tomarza ve Yahyalı 21, Sarıoğlan, Sarız ve Yeşilhisar 22, Akkışla, Felahiye ve Pınarbaşı 23 derece. Çevre illerimize baktığımızda Niğde 20, Yozgat ve Nevşehir 21, Sivas ve Kırşehir ise 23 derece. Ve büyük kentlerimiz Ankara 25, İstanbul 27 ve İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 3.917 metre yüksekliğe sahip Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı bu gece yağdı. Saadet Partisi 8. Kocaeli'nin Olağan Kongresi'nde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan şunları söyledi.
2: Kocaeli'nin her zaman milli yöneticisi kalesi olmuştur. Bugün Kocaeli'nin hangi mahallesine, hangi sokağına gitse mutlaka hatıralanacaklar. Refah Dönemi'nin adı Cumhuriyet Meydanı'ndaki kitiklerde her zaman hocamızı heyecanla beklerdi. Servet Akar'ın ilk okulu vardı Fethi Çakmak'ta. 1994 seçim zaferlerini sonuçlarla beraber kutlamıştı. Sivas Caddesi'nde birçok kardeşimle, birçok abimle direklerde bayraklar açmıştık. İstasyon Caddesi'nde sevgili yürüyüşleri yapmıştık. Mimar Sinan Parkı'nda Rabia Gümrükleri tutmuştuk. Gülüngül Camisi'nin önünde Filistin için mücadele vermiştik. Bunları hepsini anlıyorum. Seçimden seçime değil, buradaki büyüklerimle, kıymetli kardeşlerimle her gün sahada bulunur. Saadet Partimiz Kayseri'de bugün ana muhalefet partisi olmuş. Bu Saadet Partisi Kayseri'de siyasetin kenarında değil, tam merkezinde demektir. Bu milletimizin derdini dile getirecek, iktidarı denetleyecek, yanlışın karşısında dik duracak en büyük güç Saadet Partisi demektir. Bugün Kayseri'de ana muhalefet. Ancak inanıyorum ki çok yakın bir zamanda Kayseri'nin de Türkiye'nin de iktidar partisi olacaktır.
1: Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Genel Merkez tarafından

0: Kurulundan alınan kararla görevden alınması hakkında yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Kayseri İl Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunuyorum, dedi. Kayseri Spor, yarın Bursa Spor'la karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kayseri'de afetlere hazır dirençli Türkiye hedefi doğrultusunda yüksek irtifa ve navigasyon eğitimi gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan kırtasiye ve beslenme yardımı başvuruları 3-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında yalnızca resmi internet sitesi www.kayseribel.tr üzerinden yapıldı ve başvurular sona erdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediyede çalışanların hiçbir şekilde vatandaşlardan para talebinde bulunmadığı ve bu konuda vatandaşların olası dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de av koruma ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde 12 avcı hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Kocaeli Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Ölen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
0: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslümanlar olarak biz güçlü olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretlerine ilişkin öğrencilerden gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesinin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan menajer Tolga Akış tutuklandı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda hazırlanan iddianamede Mutlu haricinde 77 şüpheli yer aldı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray Göztepe'yi konuk edecek. Ramspart'taki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençler Birliği evinde Erzurumspor FK ile karşılaştı. Mücadele 2. yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi. A Milli Basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubunda Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Sultan Gazi'de düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'yla Cebeci Naim Süleymanoğlu Gençlik ve Spor ve Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde 2031 yılına kadar Formula 1 İstanbul'da olacak, dedi. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları İstanbul'da Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. 2026 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubunda konuk ettiği Litvanya'yı 94-66 yenen A Milli Erkek Basketbol takımında baş antrenör Engin Ataman takım halinde çok iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi. Spor bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Mesafe her ne olursa olsun kaskınız mutlaka başınızda olsun.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bu haftada Tuna Kiremitçi ile karşınızda olacağız.

Sanatçı Filibe kökenli bir ailenin çocuğu olarak Eskişehir'de doğdu. Müziğe Galatasaray Lisesi'nde yatılı okurken okul orkestrasında başladı. İlk profesyonel grubu Kumdan Kaleleri, okulda arkadaşlarıyla kurdu, söz ve müziklerinin çoğuna imza attığı Denize Doğru albümü 1996'da Ada Müzik etiketiyle yayımlandı. İlk şiirlerini yine lise yıllarında Varlık Dergisi'nde yayımlayan sanatçıya, kendisine Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülünü kazandıran Aya Bakanları adlı kitabı 1994 yılında okuyucuyla buluştu.

Sanatçı müzikten uzaklaştığı dönem yazdığı novella Git Kendini Çok Sevdirmeden büyük yankı uyandırdı ve o yılın sürpriz edebiyat olaylarından biri olarak kabul edildi. 2003'te ikinci romanı Bu İşte Bir Yalnızlık Var ve şiirlerini derlediği Bazı Şiirler Bazı Şarkılar yayınlandı. Aynı yıl Beethoven'ın 9. senfonisinin kendi bestesi olduğunu sanan Nejat'ın hikayesini anlatan Başyapıt adlı kısa filmin yönetmenliğini de üstlendi. Okan Yalabık, Akasya Asıl Türkmen ve Gözde Yılmaz'ın yer aldığı film, 2003 yılında İzmir Kısa Film Festivali'nde en iyi konulu film ödülünün sahibi oldu.

0: günler sevgilim.
1: Kiremitçi 2005'te çıkan Yolda Üç Kişi adlı romanı da geniş bir okuyucu kitlesiyle buluştu ve beğeni kazandı. Daha sonra da 2007 tarihli Dualar Kalıcıdır, 2009'da Küçüğe Bir Dondurma, 2011'de Selanik'te Sonbahar, 2012'de Gönül Meselesi, 2015'te Uçan Halıların Aerodinamik Sorunları ve 2016 yılında Kendi Seven Ağlamaz romanlarını yayımladı. Genellikle sıradan insanların trajedilerini, günümüz toplumundaki kadın-erkek ilişkilerinin açmazlarını ve yaşlanmanın melankolisini hüzünlü, yer yerde gülümseten bir anlatımla işlediği bu ilk dönem romanları, Profesör Gürsel Aytaç tarafından Türk Edebiyatı'nda romantik ironi örnekleri olarak değerlendirildi.

0: Sanatçı yazarlığa ağırlık verip müziğe ara verdiği uzun süreden sonra 2007 yılında Kendi Halinde adlı ilk solo albümünü yayınlayıp 2013'te Atlas Rock grubuyla bir albüme solist ve şarkı yazarı olarak imza attı. Atlas grubuyla 2015 yılında Bir Uyumsuz Bulut adlı EP'yi kaydetti.
1: Ama belli olmaz

Sanatçının 2010 yılında basında polisin yabancı uyruklu kadınları pazarlayan bir fuhuş mafyasına yaptığı operasyonda ismine mafyanın müşterileri arasında rastlandığı gerekçesiyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ifade vermeye çağrıldığına dair haberler yayınlandı. Ancak İstanbul Emniyeti kayıtlarında böyle bir ifade tutanağı bulunamadı. Kiremitçi bu konudaki anılarından polisiye roman analizleri yaptığı Gazete Oksijen'deki köşesinde Kanlı Özgürlük başlıklı yazısında bahsetti.

Sanatçının Bu İşte Bir Yalnızlık Var kitabı 2013'te sinemaya uyarlanmış, başrolleri Engin Altan Düzyatan ve Özgün Amal canlandırmıştır. Doğalar Kalıcıdır'ın 2014 tarihli uyarlamasında Nurseli İdiz rol alıp, aynı roman 2019'da bir kez daha, bu kez Aşk Kalıcıdır adıyla sahneye uyarlanmış, bu kez Dilek Türker ve Damla Cercişoğlu tarafından canlandırılmıştır. Besteleri kendisi dışında Haluk Levent, Arda Pekkan, Müslüm Gürses, Gülay, Demet Sağıroğlu, Eda Baba ve Esin İris gibi sanatçılar tarafından da seslendirilmiştir. Hangi...

Kiremitçi 2016'da romancılık kariyerine son verdiğini, sanat hayatını yalnız müzik ve şiirle sürdüreceğini açıkladı. Aynı yıl Tuna Kiremitçi ve arkadaşları albüm projesine başladı. Eski ve yeni bestelerini Pamela, Özge Fışkın, Gonca Vustateri, Öykü Gürman, Gülçin Ergür, Cihan Barbur, Yıldız Tilbe, Gökçe Bahadır ve Gülay gibi birçok sanatçıyla düet olarak seslendirmiş. Şarkıları her ay YouTube'da tek tek yayınladıktan sonra 2017'de Tuna Kiremitçi ve arkadaşları adıyla ve Pasaj Müzik etiketiyle albüm olarak yayınlamıştır.

91.8 Radyo Radar'da bugün sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda hem edebi kişiliğiyle hem de müzik kariyeriyle Tuna Kiremitçi'yi konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 29, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Bünyan 20, Develi, İncesu, Özvatan, Tomarza ve Yahyalı 21, Sarıoğlan, Sarız ve Yeşilhisar 22, Akkışla, Felahiye ve Pınarbaşı 23 derece. Çevre illerimize baktığımızda Niğde 20, Yozgat ve Nevşehir 21, Sivas ve Kırşehir ise 23 derece. Ve büyük kentlerimiz Ankara 25, İstanbul 27 ve İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 3.917 metre yüksekliğe sahip Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı bu gece yağdı. Saadet Partisi 8. Kocaslan Olağan Kongresi'nde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan şunları söyledi.
2: Çok iyi bir görüntü. Kocaslan her zaman milli yürüyüşü kalesi olmuş. Bugün Kocaslan hangi mahallesine, hangi sokağına gitse mutlaka hatıralanacaklar. Refah dönemin adı Cumhuriyet Meydanı'ndaki kitiklerde her zaman hocamızı heyecanla beklerdik. Servet Akar'ın ilkokulu vardı Fethi Çakmak'ta. 1994 seçim zaferlerini sonuçlarla beraber kutlamıştık. Sivas Sertesi'nde birçok kardeşimle, birçok abimle direklerde bayraklar atmıştık. İstasyon Caddesi'nde sevgi yürüyüşleri yapmıştık. Mimar Sinan Parkı'nda Rabia göbekleri tutmuştuk. Gülüş Camisi'nin önünde Filistin için mücadele vermiştik.

0: kurumlarına inanıyorum, anlatıyorum. Seçimden seçime değil, buradaki büyüklerimle, kıymetli kardeşlerimle her gün sahada bulunur. Saadet Partimiz Kayseri'de bugün ana muhalefet partisi olmuş. Bu Saadet Partisi Kayseri'de siyasetin kenarında değil, tam memleketinde demektir. Bu milletimizin derdini dile getirecek, iktidarı denetleyecek, yanlışın karşısında dik duracak en büyük güç Saadet Partisi demektir. Bugün Kayseri'de ana muhalefet. Ancak inanıyorum ki çok yakın bir zamanda Kayseri'nin de Türkiye'nin de iktidar partisi olacaktır.
1: Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alınması hakkında yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Kayseri İl Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunuyorum, dedi. Kayseri Spor, yarın Bursa Spor'da karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kayseri'de afetlere hazır dirençli Türkiye hedefi doğrultusunda yüksek irtifa ve navigasyon eğitimi gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan kırtasiye ve beslenme yardım başvuruları 3-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında yalnızca resmi internet sitesi www.kayseribel.tr üzerinden yapıldı ve başvurular sona erdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediyede çalışanların hiçbir şekilde vatandaşlardan para talebinde bulunmadığı ve bu konuda vatandaşların olası dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de av koruma ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde 12 avcı hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Kocaeli Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Yerel haber bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslümanlar olarak biz güçlü olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretlerine ilişkin öğrencilerden gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesinin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan menajer Tolga Akış tutuklandı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda hazırlanan iddianamede Mutlu haricinde 77 şüpheli yer aldı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray Göztepe'yi konuk edecek. Ramspart'taki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençler Birliği evinde Erzurumspor FK ile karşılaştı. Mücadele 2. yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi. A Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubunda Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Sultan Gazi'de düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'yla Cebeci Naim Süleymanoğlu Gençlik ve Spor ve Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde 2031 yılına kadar Formula 1 İstanbul'da olacak, dedi. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları İstanbul'da Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. 2026 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubunda konuk ettiği Litvanya'yı 94-66 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda baş antrenör Engin Ataman takım halinde çok iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi. Spor bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Yayın tekrarı.
4: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.

0: merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilir, Kayseri Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilirsiniz diyerek bu güneşli, sıcak, kımıl kımıl, ilkbahara merhaba denen günde çok güzel bir konuk, çok yetkin, çok yetenekli canım öğretmenimi bugün ağırlıyorum. Sevgili Ebru Çağıran bizlerle efendim. Kendisi Ebru Çağıran Stüdyo işletme kurucusu. Aynı zamanda Pilates ve Wellness eğitmeni. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Bizler de çok iyiyiz. O kadar güzel hazırlanmışsın.
1: Teşekkür ederim.
0: O kadar güzelsin ki gerçekten. İyi ki geldin diyorum. Bu güzel güne çok yakışan renklerle gelmişsin.
1: Çok teşekkür ederim. İyi ki de beni buraya davet ettiniz. Çok mutlu oldum.
0: Harika. Gösterdiğin özen gerçekten beni ekstra ekstra mutlu etti. Spor ortamında hep şortlarla, taytlarla vesaire gibi bir arada olunca
1: tanınmıyoruz dışarıda.
0: Birbirimize evet. Farklı geldik herhalde değil mi?
1: Çok farklı.
0: Seni bir gördüm. Zaten stüdyoya girdiğim an wow falan. Gerçekten çok iyi geldin. Enerjimi bir anda tavan yaptın. Zaten enerjinle buluştuk biz değil mi her şeyden önce?
1: Evet ama sizin enerjiniz karşılıklı enerjiyle bence insan diyalog haline geçiyor.
0: Aynı frekanstayız sanki değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ben seni ufaktan tanıyorum ama seni daha yakından tanıyacak olmak bu masada beni çok çok heyecanlandırıyor. İzleyenler ve dinleyenlerimiz de seni yakından tanısın istiyorum. Ebru Çağıran kimdir diyerek haydi bir başlayalım sohbetimize.
1: Başlayalım. Şimdi şöyle 1 Aralık 99 doğumluyum. Kayseri'de doğdum. Avşarım elhamdülillah. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şöyle Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde lisans bölümü mezunuyum. Ama ortaokuldan itibaren iş hayatının içerisindeyim.
0: Ortaokul?
1: Ortaokuldan itibaren. Ailemin desteklemediği bir iş hayatıydı. Çünkü o kadar küçük yaşta çalışmamı hiç kimse istemiyordu bizim ailede. Ama ben tabii ki de biraz iddialaşarak, biraz inatlaşarak hep çalışma hayatının içerisinde bulmak istedim kendimi. Hı hı. Çünkü ayaklarımın üzerinde durmak, kendi paramı kazanmak, bir başkasından ailen dahi olsa bir para istememe söz konusu olunca benim için her zaman çok daha mutlu ve huzurlu oluyordum. Bu nedenden dolayı çok küçük yaşlarda çalışmaya başladım, iş hayatına başladım.
0: Seni tebrik ediyorum her şeyden önce. Ortaokul çocuğu bir kızım var benim. Biliyorsun tanışacaksın yakında inşallah. Perşembe günü ilk dersimizle inşallah buluşacağız. Şimdi kızım yeri geliyor sabahleyin okula ben kaldırıyorum. Şimdi yeni nesil çocuklar bu kadar sorumluluk sahibi değilken sen o yaşlarda nasıl kendi paranı kazanma, kendi ayakların üstünde durma bu mizaçla mı alakalı? Yoksa o yaşlarda bu hedefe seni getiren neydi mesela?
1: Tamamen karakter diye düşünüyorum. Çünkü benim babam da çok çalışkan bir insandır. Hı hı. Ben onu idol olarak görmüşümdür küçüklük hayatımda. Ve gerçekten o çalışıp çabalayıp bize o kadar çok verici davranıyordu ki. Kendime yapmayayım, size yapayım, bir başkasına muhtaç etmesin. Diyorsun. Evet, o fedakarlık konusu benim de çok lüks zevklerim var. Bunlar çatışıyordu. Çünkü bir yandan her türlü çabayı gösteren bir aile... bir yandan da senin lüks zevklerin. Bu konuda da zaten ne bileyim kendi özel ihtiyaçların tamam onları karşılasınlar ama dediğim ekstra olan durumlarda hiçbir şekilde para isteme durumu söz konusu olmadı bende. Kendime yediremedim daha doğrusu. Ve bundan dolayı çalışma hayatına atıldım. İstediğimi alabilme, yapabilme, gezebilme. Çünkü marka konusu gerçekten ya da kaliteli giymek, kaliteli yemek.
0: Deyince, kaliteli ürünler sevmenden ve tutkundan kaynaklanıyor.
1: Evet, maalesef. Yani
0: lakin bu durum senin çalışma isteğin sadece bu marka ya da özel zevklerde değil. Aslında herkesin rutininde olan şeyler kocaman kocaman şeyler değil. Şimdi babanı çok sevdiğin ve idolü aldığın için onu ekstra yormak istemedin. Onun davranışlarını takip ve kopyalayarak kendi hayatına yerleştirmek istedin aslında.
1: Yani paralel olarak değişebilir ama biliyorsunuz geçmiş çağlarda mesela bir tane ayakkabı bir kere alınırdı ve o eskiye kadar giyinme durumu söz konusuydu. Ama biz şu an çılgın bir toplum olduğumuz için evet. ben de dahil olmak üzere yani her kombinin altına farklı ayakkabı, her kıyafetin üstüne farklı bir kaban giyme söz konusu. Bu kendime gördüğüm lüks olduğu için evet. Bunu talep edemedim. Talep etmek istemedim. Ve bunu hiçbir zaman kendime de hak olarak görmedim. Çünkü kendilerini gerçekten seviyorum. Bir de diğer boyutu var tabii ki çalışmak istemenin. Bu kendi ayaklarının üzerinde durma söz konusu, istediğini ya da bir hedef koyduğunda ona ulaşabilmek, bunlar her zaman için beni besleyen şeylerdi. Çünkü biliyorum ki istediğiniz zaman ileriki dönemlerde katlanarak tecrübeyle sana dönüş yaptığı için çok daha başarılı bir şekilde ilerliyorsun.
0: Babanın rol model alman harika bir şey ama küçük yaşta bunu öngörüp, görüp, gözlemleyip kendi hayatıma bunu zerk etmeliyim demek de çok ayrı bir karakter konusu.
1: Evet.
0: Diyorsun ya o benim yapımla alakalı, bu benimle alakalı bir şey. Bence de seninle alakalı. Ki Z kuşağı dediğimiz kitleyi ucundan yakalamış bir insansın. 99 model olmak nedir ayrıca? Artık 99 model, 2000 doğumlu vesaire. Bilmiyorum, yeni nesil çok enteresan geliyor sevgili yönetmenim, canım yönetmenim Merve'cim, gerçekten 99 doğumlu arkadaşta. Maşallah sana diyorum, harika.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi çok güzel, sen spora gönül verdin. Ailen ya da çevren tarafından da desteklenmediğinle alakalı ufak spoiler verdin.
1: Evet.
0: Bunu hadi birazcık açalım.
1: Açalım.
0: Nasıl başladı bu spor hayatı ve bu ışık sana nereden yaklaştı? Kimin ışığından feyiz aldın da ben sporla alakalı bir alana eğilmeliyim dedi.
1: Şimdi Gökçen Arıkan diye bir spor eğitmeni var. Şu anda da hala takip ettim. Bütün hayatını, yaşamını bildim. Bir eğitmen. Hem ailevi hayatı hem kendi karakter yapısı ve duruşuyla gerçekten çok iyi yansıttı bana eğitmenliği. Bu konuda da ben her zaman için onu rol model almışımdır. Bir de ben hep hiperaktif bir çocuktum. Çok hiçbir şekilde yerimde oturamayan, şu an bile bir makyaj ya da tırnak randevuma gittiğinde sürekli ayağa kalkan ve sevilmeyen bir üye olarak geçiyorum. Çünkü gerçekten hiperaktif.
0: Durduğun yerde dur.
1: Duramıyorum. Otur derler, oturamam. Sabah 6, akşam 12. Gerçekten aktif bir şekilde yorulsam da o yorulmak beni mutlu ediyor aslında. Onları rol model alarak işe başladım. Ve Kayseri'de o zamanlar sadece bir tane ikinci kademe fitness antrenörü
0: kaç
1: vardı.
0: Kaç yıl öncesinden bahsediyoruz?
1: Şöyle bir yaklaşık 8-9 olmuştur. Hı hı. Ve o eğitmenin yanına gittim. Tabii ki bana 3 ay boyunca iş öğretmedi. Çay getiriyorum, kahve getiriyorum, oraları temizliyorum ki sırf bana eğitmenlik öğretsin diye. Ama tabii ki de o zamanlar çok küçüğüm. Adam diyor ki ben o kadar çaba göstermişim, gerçekten istiyor mu istemiyor mu? Bunu da o görmesi gerekiyordu. İyi ki de böyle bir süreçten geçmişiz. Çünkü ben zorluk görmeden edindiğim her şeyde çok daha değersiz hissediyorum.
0: Kıymetli olmuyor her evet, şeyden önce.
1: Maalesef.
0: O. Bedel ödemek gerekiyor sanki. Mesleğin olsun ya da çok sevdiğin bir hobin olsun. Kıymetli olması için bir bedel ödemen gerekiyor.
1: Bedel
0: ödemen. Birazcık ağır ödemişsin sanki.
1: Evet. Biraz ağır ödedim. Daha sonra o eğitmenin yanına gittim geldim. Ama ailem tabii ki istemiyor. Ne yapacaksın? İşte para da almıyorsun. Sürekli çok yoruluyorsun. Eve gerçekten yorgun geliyordum. İşte kendi okuluna, eğitimine odaklan. Gidiyorum eğitimime zaten. Sonraki boş vakitlerimde evde yatmak veya oyun oynamak beni çok cezbetmiyordu. Gerçekten bir şeyleri öğreneyim. Bir şeylerde gerçekten
0: nasıl
1: ilerlemek.
0: Nasıl çocuksun sen ya? Çok güzel. Çok iyi.
1: Aslında bir yorucu tarafları da var bu olayın.
0: Evet ama istekle uça uça gidiyorsun sen.
1: Evet. Yılmadım. Yani her seferinde olumsuzluk çok şey karşıma çıktı. Ama hiçbir şekilde olumsuzluklar beni yıldırmadı. Bunu söyleyebilirim. Ve bu süreçte de zaten işte gerçekten yürüyerek gittim. Para alıyorum dedim. Ailemden para almamaya başladım. Daha doğrusu dediler ki işte gidiyorsan harçlıklarını keseceğiz, gitme diye bana cezalandırma yöntemi uygulamaya çalıştılar aslında. Onlar da beni düşündüğü için ama benim de bir savaşım vardı kendi evet. Kendi içimde. Bu nedenden dolayı da hiç yılmadan gittim. Ve sonunda eğitmen dedi ki bana gerçekten istiyor musun? Evet istiyorum dedim. Bana bir
0: aydır geliyorum boğaz tokluğuna da hala soruyor musun bu soruyu hocam bana?
1: Evet. Ama şöyle bir antrenman yaptırdı bana. Merdiven vardı aşağı katta. O merdivenlere çıkamadım. Ve bir ay oraya gitmedim biliyor musunuz?
0: Yaklar felç.
1: Çünkü yani çok özür dilerim ama lavabo ihtiyacımı bile karşılayamıyordum o dönemler. O kadar bacaklarım hamlamıştı ki oturup kalkamıyorsun, kolunu kaldırıp su içemiyorsun. Çok kötüydüm, bir de çocuksun. Gerçekten bu beni çok etkilemişti. Sonra bir ay sonra tamam dedim, acı da çeksem tekrar gittim adama. Ve o adam dedi tamam sana işi öğreteceğim. İşi öğretmeye başladı. Sonra özel dersler vermeye başladım. İşte Kayseri'de daha evlere giden eğitmen çok fazla aktif değilken ben evlerde özel dersler vermeye başladım. Hala hazırda işte Betül Özdemir. O gerçekten benim ilk özel dersimdir. 10 yıldır da benim hala şu anki stüdyoma annesi de kendi de akrabaları da katılım sağlarlar. İşte o zamanlar öğrenciydi, şu an evli, iki tane çocuk annesi. Yine aynı şekilde ben küçüktüm, ben evliyim, bir çocuk annesiyim.
0: Maşallah.
1: O kadar süreç değişti ki ama benim mücadelem hep aynıydı.
0: Aslında yıllar boyunca değişmeyen tek şey senin o azmin, yeniliklere. Aslında çok da açık mısın? Bak, evet. Ortada herhangi bir VIP hizmet yok aslında. Sen evlerde bildiğim VIP hizmet vermişsin. Evet. Değil mi? Bireysel olarak eğitimler evet. sunuyorsun.
1: Matımı alıyordum, eşyalarımı alıyordum, ev ev geziyordum.
0: Ay çok güzel bir şey. Tabii ki tanıdığın yerlere gidiyorsun.
1: Tabii ki,
0: bir
1: tabii ki
0: güven ortamının oluşması lazım her şeyden önce. Pandemide de bu şekilde mi ayakta kaldın acaba?
1: Şöyle pandemide, benim pandemi öncesinde 18 yaşında üniversite 1'deyken fitness merkezi kurmuştum Erkilet'te. Hı hı. Fitness Park Wellness olarak yine kadınlar üzerine bir merkezdi.
0: Zor da bir yerde sanki.
1: Çok zor bir yerde ama biz başlangıçta öyle çıkmamıştık. İşte bazen tecrübeler. Ben Sümer'de istediğim bir spor merkeziyken maalesef bir Erkilet olma durumu söz konusu oldu. Hı-hı. Ama bu işte yine yılmadan bir mücadele vereyim dedim. Gerçekten mücadelemin meyvelerini de almaya başlamıştım.
0: Sen zorluk seviyorsun. Bununla besleniyorsun. En zor yere açayım da kendi kendime bir bölüm canavarı gelsin. Onunla savaşıp bir kendimi yenileyim. Öyle bir karaktersin sen.
1: Her sene şöyle söylerim. Her sene hayatımda bir farklılık olmadığında ben kendimi geriliyor olarak düşünüyorum. Ve her sene de hayatımın bir dönüş noktasını kendime sunmuşumdur. Ve pandemi öncesinde açtığım salonu gerçekten çok ciddi emekler harcayarak güzel noktalara getirdim. Ama pandemiyle birlikte maalesef bir batma durumu söz konusu oldu.
0: Bu nasıl etkiledi seni?
1: Bu olumsuz etkiledi. Kayseri'yi terk ettim bir ay boyunca.
0: Ne diyorsun?
1: Evet, İzmir Eyeperla'da McFit'te orada eğitmenlik için eğitim aldım bir eğitmenden.
0: Kadın durulmuyor da ya. Çok iyi. Gerçekten çok güzel.
1: Ama şöyle orada çok güzel bir eğitim sürecine girdim.
0: Çok da güzel bir deneyim olmuş senin
1: çok
0: için.
1: Çok güzeldi. Gerçekten o deneyimi başka hiçbir yerde bulamam diye düşünüyorum. Geri döndüm Kayseri At Çiftliği'nde işe başladım ama. Çünkü o kadar deneyim sahibi oluyorsun, eğitimlere katılıyorsun ama bir spor merkezi sahibiyken tekrardan bir başkasının yanında eğitmen olmak ilk başta kabul göremediğim bir şeydi. Psikolojik olarak da iyi hissetmedim.
0: Bir vuruna şey yaptı değil mi? Böyle bir zerk etti yani.
1: Yani şöyle mesela ben çok egoist bir insan değilim. Hatta hiç egoist bir insan değilim. Sadece işim konusunda bu noktadayım. Ama mesela geldim at çiftliğinde işe başladım. Hani ego olsa
0: ne yaptın?
1: Orada çocukları manejde atı gezdirdim. Çocukları üzerine bindirdim atın ve manejde çocuk gezdirdim. Harçlık çıkarmak için. Ve bir ay boyunca İzmir'de eğitim aldıktan sonra böyle bir şey yapmamı herkes delilik olarak gördü. Ama benim için
0: cesaret edebileceği bir şey değil ama Ebru'cum yani.
1: Evet.
0: Yani.
1: Evet, pandemiden sonra işte orada hafta sonu çiftliklere gelen ailelerin çocuklarını atla manejde 25 bin adım atarak çocuk gezdiriyordum. Ama harçlığımı çıkarıyordum yani. Sporda mesela herkes beni gerçekten Kayseri'de bilindik aileler evine davet ediyordu özel ders için. Hepsini reddediyordum. O dönemler o psikolojide olan yani tekrardan spor duymak istemiyordum. Evet, eğitimini aldım. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Sürekli makaleler okuyorum. Ama bu başka bir şey. Eğitmenlik olayı o zamanlar psikoloji olarak kendimi hazır hissetmediğimden dolayı
0: hazım süreci olmuş.
1: Evet.
0: Ve bu hazım sürecini kendini ufaktan o spordan soyutlayarak bir cezalandırma sistemine de sokmuş olabilirsin.
1: Olabilir. O evreyi tam tanımlayamıyorum açıkça konuşmak gerekirse. Ama atlar gerçekten benim psikolojime çok iyi geldi. Atlar zaten en duyguları en yoğun hisseden hayvanlardan bir tanesi. Hatta bir kere normalde kin tutan bir insan değilim ama bir öfke ve gerçekten hasetlik etmiştim o gün. Bir şey de diyemeyeceğim. Attan düştüm. İlk defa bir hasetlik yapmıştım. At beni üzerinden atmıştı mesela. Dört nala kalktı. O ayaklarını gördüm ve o an dedim ki...
0: Evet, ve oradan düştün bayağı.
1: Yok, şaha kalktı. Düştüm yere. Aha. O sıkıntı değil. Ama yerdeyken şaha kalkıp ayaklarını tepende hissetmem. O zaman korkmuştum mesela. Dedim ki tamam, işte yuvarlanarak kaçtım oradan. Bir şekilde atların ayakları üzerime gelmedi. Çok şükür, belki burada bile olamayabilirdim.
0: Allah
1: eğer korkmuş. Öyle evet, bir durumla karşı karşıya kalsaydım. Ama o saatten sonra dedim ki tamam, sıkıntı yok. Yani düştü ama kalktı.
0: Şimdi o yaşadığın fiziksel duruma yüklediğin anlam bence çok anlamlı. Yani o an aslında fiziksel bir eylem var. Hayvan orada atıyorum bir şey görmüş, ondan etkilenmiş ve şaha kalkmış da diyebilirdin. Evet. Ama sen dedin ki ben bugün çok hasetçe cümleler kurdum. Çok olumsuz bir şey yaşadım. Allah da tokatını attı bana. Anlatabiliyor muyum? Strefe kendine gel dedi. Bunu buna yorman da bence çok önemli bir kafa.
1: Evet.
0: Çok güzel. Orada öyle bir durum yaşadın. Çok güzel. Sonrasında Ebru Çağıran stüdyoyu açma yolculuğun nasıl başladı?
1: Şöyle, belediye bünyesinde zaten şöyle, salonu kapattığım gün dedim ki ben buradan sonra çıkarsam gireceğim tek yer belediye olur dedim. Spor alanında. Ve dediğim günün sonrasında Spor Ayşe'ye başvurular yapmaya başladım. Orada da futbol alanından bir açık varmış. Ben, o kadar belgem var, sundum işte genel merkeze.
0: Alanlarını da söyler misin bu arada? Hangi
1: tabii
0: alanlarda yetkinliğin var?
1: Fitness, wellness ve pilates eğitmeniyim. Hı hı. Ve lisans bölümü spor bilimleri fakültesinden zaten her alanda bilgiye sahibim. Ama uzmanlık alanları biliyorsunuz ki farklılık gösteriyor.
0: Seçim yapıyorsun.
1: Seçim yapıyoruz. Ve sonrasında da birçok eğitime katılıp belgelere sahip oluyoruz. Ve mesela dediğim şey şuydu. Yani beni dediler ki ya futbol ya voleybol, bu alanlarda yaz okulları için açık
0: voleybola
1: var.
0: Voleybola girseydin şimdi bak takımımın 6-7. üyesi olabilirdin yani.
1: Ama eğitmenlik söz konusu. Eğitmenlik de bende şöyle bir takıntı var. Bir şeyi %100 bilmediğim, hiçbir şeyin başına geçmek istemem. Ama bu spor her şey meselesi böyle olmadı. Ben dedim ki tamam futboldan gireyim o zaman.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Futboldan mülakatlara çağırdılar beni. 20 tane adam, tek kadın ben. Heh. Orada da Hakkı Ulucan var. Bizim bölüm başkanıydı. Allah razı olsun. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da adam şeydi yani. Kurulum üyeleri, kurulum üyelerindendi. O adam dedi ki şey dedi bana, şu kızım dedi şu kitabı oku. Öyle git mülakata kazanırsın. Sıkıntı yok dedi. Gerçekten o kitabı baştan ayağa iyice okudum, altını çizdim, notlar aldım, nasıl bir antrenman programı.
0: Ezber yeteneğin de iyi o zaman.
1: Ezber yeteneğim iyi değil, sadece uygulama üzerinde, hı-hı, iyiyim ve onları uygulattım, uygulama kısmında da. Uygulama sonucunda da zaten beni işe aldılar. Bir eğitmen.
0: Futbol bölümüyle birlikte merhaba dedin Spor Ayşe'ye.
1: Spor Ayşe'ye merhaba dedim. Yaz okulları için geçici bir süreçti. Hı hı. Sonrasında bir tane evet bir tane öğrencim vardı. Beni bir şeye vermişlerdi, futbol sahasına. Ve orada bir çocuk vardı bende. Bana hatta dedi ki gülerek, ya dedi bir çocuğum var, çok hani işin zor. Ben de Spor Ayşe kıyafetimi giyerek kapı kapı dolaştım. Bir de o zamanlar bir başka özel bir kurum para karşılığında futbol dersleri veriyordu. Ben de onların velilerini tuttum ki 3 ay ben zaten size ücretsiz vereceğim. Siz bana gelin, 3 ay boyunca o çocuğunuza işte yatırım yaparsınız, ayakkabı alırsınız vesaire vesaire gibisinden geri dönüşler.
0: Kadrosunu dolduruyor öğrenci adına. Çok mantıklı.
1: Ve benim kontenjanım dolduğu için Spor her şey bu. Direkt gitti. Orada yine yöneticilerimden bir kişi beni önermiş. Bak bu kız böyle böyle yapıyor. Çılgın bir kız, i̇şte çalışkan bir kız.
0: Fark yaratmak çok farklı kapılar açıyor. Gerçekten. Çok güzel. Kontenjanı da doldurdu.
1: Kontenjanı doldurdum ama ben futbol anlamında hiçbir şey bilmiyorum. Yani gerçekten o kitap sayesinde.
0: Bizim de 2-3 top sektirirsin herhalde.
1: Onu yaparım. Yaparsın. O sıkıntı değil ama hani böyle ben takıntılıyım ya. Kılçıksız olması lazım yaptığım işi. O kılçık olduğu için içime hiç sinmiyordu zaten. Üçüncü günümde bir eğitmen pilates alanında rapor almış ve benim belgem olduğu için aniden oraya geçici eğitmenlik görevine gittim. Gittiğim merkezdeki kişiler de protokolmüş. Protokoller de beni üste iletmiş. Üste artık tamam Ebru Hoca pilates eğitmeni olarak burada kalıcı bir şekilde kalacak
2: dediler. O hocanın yemeğine musil mi kattın, ne yaptın? O hoca neden 2-3 günlük bir izne çıktı, bir şey
1: tatile
2: oldu?
1: Tatile gidecekmiş. Tatile.
2: Tatil miymiş?
1: Evet.
2: Tatil. Burada bir şey var yani.
1: Ben çünkü tanımıyorum, tatile gidecekmiş. O yüzden bir şey yapmadım. O yüzden yani kader biraz da ne
2: örmüş.
1: Hem ağlarını ördü hem de enerji meselesi olarak düşünüyorum. Bir şey gönülden isterseniz o dönüp dolaşıp size bir geliyor. Şekilde geliyor diye düşünüyorum.
2: Kısmetinde ben. Kısmetinde varsa oluyor finalinde. Evet. Ama kaderde gayrete aşık evet, diye bir şey var. De. Senin de ekstra gayret gösterdiğin şeyler var. Evet. Kontenjanını doldur futbol alanında. Sonrasında pilateste bir açık çıksın ve orada protokol
1: olmak istediğin
2: öyle bir ekibe senin eğitim verme olanağının ortaya çıktı. Harika bir şey. Sonra?
1: Sonrasında zaten ben girdiğim andan itibaren oranın geçici bir süreç olacağını biliyordum ama ben yaptığım işi her zaman iyi yapma taraftarıyım. Hı hı. Orada gerçekten her ders farklı programlar, farklı akışlar ve farklı programlarla birlikte sonuçlar aldığım zaman beni besliyordu. Çünkü körelseydim bugün bu kadar güzel bir eğitmen ya da bu kadar güçlü bir kadın haline gelmeyecektim. Kendime saygımı kaybediyorum. Çünkü ben ilerlemedim. İlerlemediğim takdirde. Ve Spor Ayşe'den de direkt istifa ettim. 2,5-3 sene kadar çalıştım Spor Ayşe'den.
2: Bayağı çalışmışsın ama.
1: Evet. Sonrasında istifa edip Tuna Life Center'ın yanında kendi işletmemi tekrar kurmayı nasip etti Rabbim. Şu an yine 3. yılıma gireceğim. Ama yakın şey, dönemde.
2: 3 yaşında bayağı.
1: Evet.
2: Harika.
1: Yakın dönemde ve hala her gün ilk günkü gibi heyecanım ve mutluluğumla stüdyomda saatlerimi geçirmeye
2: bayılıyorsun değil mi?
1: Ve bayılıyorum.
2: Şey bir de isminle açılmış bir stüdyom var. O ilk tabela takıldığında nasıl hisler içerisindeydin acaba?
1: Aslında şöyle.
2: İkinci işletmeni kurdun ama buranın tadı farklıdır herhalde.
1: Yeni gelmedi geri geldik cümlesini kurdum.
2: Allah'a ekber diye.
1: Gerçekten çünkü şöyle biliyordum ki bir gün tekrardan geri döneceğimi. Ve olumsuz bir sonuçla karşı karşıya kalmış bir işletmen vardı. Ama biliyoruz ki...
2: Kim batmadı ki o süreçte? Evet. Sadece senin başına gelmiş bir durum değildi aslında. Bu da seni motive edebilirdi.
1: Hiç motive etmedi.
2: Çünkü motive olmayı. O sıra dibe çökmek için elinden geleni yaptın ki yukarıya çıkışın hızlı olsun.
1: Şey YouTube'da bir kanal var. Böyle gerçekten bilindik iş adamlarının bir kanalı. İşte konuşma yapıyor. Kaç kere battıklarını falan anlatıyor.
2: TEDx gibi bir şey mi?
1: Yani onun gibi. Evet motivasyon konuşmaları. Nasıl nereden nereye geldiğimle ilgili. Ve her adam yani başarılı ve gerçekten işini beğendiğim hangi adam varsa zamanında batmış. Ve o yüzden tekrar deneme cesaretini gösterebildim ben. Çünkü biliyordum ki işimde iyiyim. Biliyorum ki yaptığım şeylerde gerçekten atıyorum bilmeden yapmıyorum ya da gerçekten sonuç alarak ve bu beni besliyor. Yani bir kadının hayatına dokunmak, kadının her türlü ruh, fizik, beden, enerji, bu alanda her türlü her şeyin değiştiğini gözlemleyebilmek, bu süreçte yanında bulunabilmek her zaman için beni mutlu ediyordu.
2: Ya resmen eşlikçisin her şeyin. Mesela ilk dersim için söyleyeyim ya da öncesinde bizim buluşmamızı bahsedeyim. Sevgili Meryem'cim ve Selver'cim buradan evet. İkisine de öpücüklerimi iletiyorum. Vesiledir Ebru'yla tanışmamıza. İkisinin bir grup dersi vardı pilates anlamında stüdyonda. Bu arada Instagram sayfanı da söyleyelim. Şöyle bir araya sıkıştıralım.
1: Ebru Çağran Stüdyo, Ebru Çağran olarak da kişisel hesabım
2: harika,
1: var.
2: Çok güzel. Instagram sayfalarımız buradan. Ulaşmak isteyenler de bu Instagram sayfalarından DM yoluyla ulaşabilir kendisine. Çok güzel bir dersleri vardı. Dedi abla gel sen falan filan Meryem böyle eğleniriz. Çok da eğleniyoruz falan. Dedim pilates dersinde ne kadar eğlenebilirsin. Ama karakterleri çok sevdiğim için Meryem'i ve Selver'i geleyim dedim. Geldim dersi baltalayacak hareketlerim de olmuş olabilir. Ama buna rağmen hiçbir şekilde disiplininden bir şey kaybetmiyor. Hem eğlenceli hem disiplinli bir karakter. O gün enerjisini çok sevdim. Benim seneler boyu hani böyle bir pilates ortaya çıktı. Ebru Şallı ile birlikte nefes al, nefes ver şeklinde topun üstünde yuvarlanmak kaydıyla gerçekleşen bir şey zannediyorum. Ama cihazla birlikte çok daha farklı bir boyuta çıkmış. O gün enerjisini çok çok sevdim Ebru'nun. Ve uzun süredir ertelediğim bir şeydi. Dedim galiba zamanı geldi. Hadi bir ders yapalım. Sevgili Merveciğimle birlikte derse geldik. Sonra bizim derslerimiz başladı. Senin enerjin çok güzel her şeyden önce.
0: Teşekkür ederim.
2: Grup dersi olmanın da bence çok çok büyük bir avantajı var. Böyle tam havlu atacağım, ah bacaklarım felç oldu dediğin noktada şöyle bir yana bakıyorsun, arkadaşın devam
0: kendine
2: ediyor.
0: Kendine geliyorsun,
2: sikeleniyorsun. Devam et falan, devam ediyorsun. Bir de o dersin sonundaki o konuşmaların, o ses tonun, şey diyorum yani 45 dakikalık bir dersimiz var. O 40 dakikasında, o son 5 dakikada yorulduğum kadar yorgun hissetmedim.
1: Çünkü öz yüze bakıyorsunuz. Mesela.
2: Yani o ders sürecinde o son 5 dakikalık kısım var ya, söyleme onu. Merak edenler gelsin bir deneyimlesinler. O son 5 dakikası beni zihnen galiba çok yorduğu için çok çok farklı hissettirdi. Ben günü gelsin diye iple çekiyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi şunun bir açıklamasını yapacağım. Hadi sadece. Ya. 45 dakikanın sonunda o yorgunluk hissiyatı esneme hareketleriyle bitiriyoruz. Evet, yani işimizi doğru yapıyoruz. Bunu yanlış anlaşılma olmasın. Beden olarak değil, zihin olarak bir yorgunluktan bahsediyoruz. Aslında o yorgunluk dediğimiz tanım ise hayatımızda birçok alanda ve çoğu zaman yaptığımız kendimizde kaçış noktasını biraz daha ertelemek oluyor.
2: Kendimize olan yolculuk.
1: Evet.
2: İşte ufak bir spoiler ver şimdi, insanların da aklına farklı bir şey gelmesin. Tabii ki spor dediğin şey finalinde yorgun olarak çıkabileceğin bir şey. Ama 5-6 senedir voleybol oynayan ve en yorgun, en hasta zamanlarında bile keyifle gidip yorgun dönmediğim bir durum varken, şu an pilates de benim için aynı noktaya geldi. O son 5 dakikalık kısımda ne yapıyorsun bir söylesene, o ses tonunla. Alttan o müziği de versek mi, ne yapsak? Birazdan isteyeyim. Çok güzel bir konuşma yapıyorsun mesela.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle kişilerin kendi özüne dönmelerini ve nefes alıp verdiklerinde saç diplerinden ayak parmak uçlarına kadar nefesi hissetmelerini istiyorum. Çünkü günlük hayatın koşuşturması, zaman zaman aldığımız darbeler, yürüdüğümüz yollar, belki hiç ağlayamam dediğimiz noktalarda veya belki hiç gülemem dediğimiz noktalarda tekrar ağlayıp tekrar güldüğümüz zamanlar. İşte bu dersin sonu. Biraz kendimize dönüp kendimizi sorgulamak.
2: Çok havalı oluyor her şeyden önce. Güzel yakın mikrofonu, kulaklığı vesaire var. Fonda harika bir doğa müziği. Gözler kapalı. Tüm etkinlik bitmiş, pilates yapılmış vesaire. Sonrasındaki o kısım çok enteresan ve etkileyici bir şey. Bak, 5 dakikalık mesele dersin. 5 dakika sürüyor mu?
1: 5 dakika sürüyor.
2: Sana hissettirdiği öyle mesela. Çok farklı bir şey ya gerçekten. Deneyimlemenizi isterim. Eğer benim gibi ertelediğiniz bir şey ise, gerçekten içinde olduğum ve ikinci dersi de tamamlamış bir öğrenci olarak, fena da değil, çalışkan da bir öğrenciyiz normalde.
1: Yok,
2: değil mi?
1: Güzel.
2: En son şu zıplamalarda, kurbağalamalarda falan sıkıntı yaşasak da halledeceğiz inşallah. Kaymayan çoraplarla geleceğim inşallah. Korkuyorum çünkü.
1: Bu arada ben hiç çorap kullanmadım. Yani normalde zaten çorap kullanmamak gerekiyor efendim pilateste. Ama hani çoğu insan bu konuda takıntılı. Kaydırmalı çoraplarda işimizi görüyor ama asıl önemli olan hareketi doğru formda yapabilmek.
2: Aynen, ama o tarz çorabıydı, şortuydu, braletiydi vesaire. O da senin enerjini yükselten
1: evet,
2: şeyler
1: tabii ki
2: yani.
1: De. Yani ben çok seviyorum mesela bir üyemin gerçekten uyumlu, güzel, bakımlı bir şekilde derse gelmesi beni aşırı motive eder. Çünkü kadınların gerçekten kendi ayna karşısında kendini güzel hissetmeleri ve kendine bakıyor olabilmeleri benim için avantaj.
2: Tabii canım, sen de bugün mesela kırmızılar içerisinde o kadar özenli gelmişsin ki
1: kendimi
2: çok çok özel, ekstra iyi hissettim yani. Bu çok güzel bir şey.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Aslında gittiğin yere verdiğin değer, ne yazık ki evet düşüncelerimiz doğrulanıyoruz kıyafetlerimizle karşılanıp, ama oraya özenli gitmek hem dersin daha da olumlu geçmesine vesile oluyor. Şimdi sen o kıyafetlerin içerisinde önce bir sağın solun flörtlemiş olarak belki geliyorsun, ama bir süre sonra o kıyafetle fit bir şekilde görmek aynada çok çok iyi gelebilir diye düşünüyorum.
1: Çok daha kendini motive ediyor ve besleyen bir şey diye düşünüyorum.
2: Evet, biz de Merveciğimle arada sırada ne alsak ne yesek falan diye ablacığım şu çok güzel, şunu mu alsak falan filan diye kendimizi bir yükseltiyoruz. Çok güzel oluyor. Şimdi pilates hayatımıza bir anda giriverdi.
1: Aslında bir anda
2: o
1: değil.
2: Var mı?
1: Birinci Dünya Savaşı döneminde. Bayağı
2: ne diyorsun?
1: Öncesi. Evet.
2: Ne diyorsun?
1: Yani Joseph biraz. Tabii ki Joseph kurucumuz zaten Pilates'in kurucusu. Birinci Dünya Savaşı döneminde İngiltere'de aslında orada savaş alanında sağlık görevlisi olarak çalışıyorken orada yaralı askerleri revirde yatalak halde olan yaralı askerleri.
2: Hayda. Evet. Bu kadar zaman, evveliyatı var.
1: Tabii ki tabii
2: çok
1: ki.
2: Çok etkileyici.
1: Zaman içerisinde kas kaybı olduğunu gözlemliyor ve hareket edemediklerini, gün geçtikçe daha kötüye gittiklerini gözlemliyor. Sonrasında o yataklara don lastiği böyle bildiğiniz esnek şeyleri bağlayarak, materyaller bağlayarak oradaki askerlere spor yaptırmaya başlıyor. Yani aslında pilates.
2: Aslında fizik tedavi hareketlerinin uyarlanmış hali diyebilir miyiz?
1: Yani kesinlikle diyebiliriz. Çünkü bu çok daha etkili bir direnç karşılığında ve yatalak hastalara bile yapabildiğimiz, kas kaybını önleyebildiğimiz bir spor branşı olarak çıkıyor. Günümüzde ise çok popüler bir hale geliyor. Nedeni ise çok hızlı sonuç alabilmek ve gerçekten duruş bozukluklarını giderebilmek.
2: Çok etkileyici bir açıklama bence. Benim gibi dinleyen birçok kişinin çok etkilendiğini düşünüyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda fizik tedavi hareketlerinin modernize edilerek sporsal bir sistem haline getirilmiş olması çok etkileyici. Evet. Şimdi diğer tarafta benim en büyük sıkıntılardan bir tanesi ne dedim? O duruş, o dik duruş, o sırt kaslarını toparlayabileceğiz mi? Cevabın evet. Atıyorum karın kaslarımda çok ciddi, bacaklarımda çok ciddi yorgunluklar var. Bunu halledebileceğiz mi? Evet. Her sorunumuzun cevabı evet. Finalinde Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren gerçekleşen bir de sağlıksal duruma yaslanan da bir durum var. Bunun da söylenmiş olması çok çok güzel. Pilates bu şekilde Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren
1: çok geçmişe dayanıyor. Evet.
2: Harika. Türkiye'de aktif hale gidip kıymetinin bilinme sürecinden
1: yani şöyle
2: olursa.
1: Türkiye'de bir 10 yıldır 15 yıldır tabii ki öncesinde var ama 10-15 yıldır çok çok daha aktif bir şekilde yapılıyor. Özellikle reform pilates mesela büyük şehirlerde çok daha popüler haline gelirken şu an mesela sokak başı bir bakkal market gibi durumları karşımıza çıkabiliyor. Keşke Kayseri'de de artık gerçekten her mahallede her kurumda pilates aletleri, ekipmanları bulunabilse. Ama gerçekten bu konuda da doğru eğitmen, doğru yönlendirme, eğitimli kişilerden ders alabilmek ve egzersiz yapabilmek çok önemli.
2: Harika, çok güzel. Seninle tanışmadan önceki süreçte pilates eğitmenliği adına hem hayatımda bir spor olsun hem de inceliklerini öğreneyim gibisinden birkaç tane merkeze başvurmuştum. Geçtiğimiz hafta da böyle bir firma dönüşü yaptı. Eğitime geleceğim sonrasında. Dediler ki işte böyle 3 aylık online bir eğitim paketinden bahsediyoruz. 3 ay sonunda 3 gün boyunca gelip yüz yüze bir eğitim tamamlayacağız. Sonrasında size bir pilates eğitmeni belgesi vereceğiz. Şimdi ben o eğitime gittim diyelim. Pilates eğitmeni belgesini de aldım. Bir iş yeri açabileceğimi düşünmüyorum onun yetkinliğiyle. Ama hadi o şartları da olgunlaştırdım. Şimdi bana gelirse insanlar başlarına ne gelecek? Hadi bunu anlat.
1: Şimdi size geldikleri zaman işin yani yolun sonunda tekrar bize gelecekler. Çünkü ağrıları artacak, sakatlanmalar oluşacak ve biz bunları düzeltmenin tekrardan yani biz birden başlayacakken eksi yoldan başlayarak düzeltme çabasına gireceğiz. Ama şöyle yanlış yapılan her egzersiz ben her zaman için sakatlıklara yol açar ve işte bazı eğitmenler sadece hamilelerle çalışmayı riskli buluyor. Çünkü kendinde o tanımlı eğitmenliği göremiyor.
2: 2 ay kaldı diye ben bir paylaşımını gördüm. Hamile bir danışanın var senin hikayende.
1: Çok fazla bizim yani biz hatta doğuma gittiği gün.
2: Bir şey var yani.
1: Tabii ki doğuma gittiği gün bile reform pilatesi aldığımız danışanlarımız var. Ve gerçekten sezaryen doğumuna girmiş gibi bir saat içerisinde çok şükür ki bir saat içerisinde doğumdan rahatlıkla çıkan danışanlarımız
2: var. Pelvik kaslarını mı çalıştırıyorsun?
1: Tabii pelvik kaslarını, pelvik esnekliği bunlar her zaman için bir de nefes kontrolü. Pilates kontrol üzerinden geçer. Bunların hepsini aynı bütünlükte yaptığımız için zaten hamile pilatesinden sonra 12. haftadan sonra hamile pilatesine başlayabiliyoruz. Hamile pilatesini şöyle söyleyeyim. Her hafta yapacağınız egzersizler nefes yönteminde değişiklik gösteriyor. Ve burada yaptığımız egzersizler hafta hafta mesela gidiyorlar hamilelerle grup seansı alıyorlar. Hamilelerin yani çok yanlış olan bir konuya değinmek istiyorum. Denge merkezi değişiklik gösteriyor. Hamileyken yürürken bile ayağın takılabiliyor. Pelvis tabanın değişiyor zaten. Denge merkezin değişiyor. Ama grup seanslarında kadınlar zaten ekstra bir canlı taşıdığı için dengesini kuramıyor ve herhangi bir düşme söz konusuyla karşı karşıya kalabiliyor egzersizlerde.
2: Çok riskli bir şey. Gerçekten bir hamileye pilates yaptırmak değil mi?
1: Evet, riskli ama şöyle aslında hani o da bir bizim diğer danışanlarımızda bizim gözümüzde bir fark yok. Sadece yaptırdığımız egzersizler ve kişinin nefesi, dayanıklılığı, dengesi farklılık gösteriyor bizler için ve haftası farklılık gösteriyor. Onun haricinde ise yani bir sürekli dinamik şekilde yanında bulunmak, bireysel bir şekilde hamile pilatesini almak çok daha sağlıklı buluyorum. Grup seanslarında evet daha fazla para kazanıyor olabiliriz bir işletme olarak. Ama insan sağlığı çok daha önemli olarak bakıyorum bu konuya.
2: Tabii ki birebir olduğunda kasılmasını takip edersin. Hangi ayak hareketinde zorlandıysa buraya daha fazla eğilelim ya da buraya eğilmeyelim.
1: Ya da dokunma tekniklerimiz var mesela. Dokunma tekniklerimizle doğru düzeltmeler yapabiliyoruz bizler. Sürekli dokunarak ya da tutarak da egzersizi tamamlayabiliyoruz. Çünkü bir kişi asla mükemmel bir ders çıkarmak zorunda değil. Kendi alanı ve uzmanlık alanı da değil. Biz eğitmenler olarak bunu uzmanlık gözüyle bakıp pürüzsüz bir ders çıkarabilmek ve bu dersi sonlandırabilmek adına zaten bu işteyiz.
2: Harika, çok güzel. Şimdi 12 haftadan sonra başlıyor dedin ki 3 aylık bir süreçte bebek tam anlamıyla tutunuyor. Herhangi bir düşük tehlikesi yoksa zaten bu bilgiyi öğreniyorsun. Buna nazaran hamilelerle birlikte pilates sürecine başlıyorsun.
1: Tabii ki.
2: Şimdi dinleyen ve izleyen hamilelerin sorularına dil olacağım ben şimdi. Onları soracağım. Öncesinde benim bir spor geçmişim yok. Hamileyim, 4-5 aylık hamileyim. Yine de pilates yapabilir miyim?
1: Tabii ki yapabilirsiniz. Şöyle, mesela spor geçmişiniz benle birlikte olsaydı, yani eğitmeninizi tanıyor olsaydınız, o zaman derdim ki ilk 3 ayı bile beklemeyin. Yani doktorunuz izin verdiği zaman, doktor raporu alıyoruz zaten, bekleme sürecine girmeyebiliriz. Zaten biz egzersizlerimizi o boyutta yapıyoruz. Çünkü ben sizin spor geçmişinizi, kasınızı, dengenizi, her şeyi aktifim, biliyorum. Ama eğer ben spor geçmişiniz var da benle değilseniz yine 12. haftadan sonra sizi kabul edebiliyorum. Yine doktor raporuyla birlikte.
2: Her türlü korunaklı bir alan olacak.
1: Evet.
2: Her iki taraf için de.
1: Her iki taraf için. Mesela ilk dersinizi hatırlayın. Evet, ben başlangıç seviyeleri, başlangıç dersleri vardır ama bizim her ders birbirinden farklıdır. Çünkü kişinin gücü, spor geçmişi, dayanıklılığı, nefes gücü bunlar hepsinden farklılık gösterir. Hı hı. O nedenden dolayı mesela kişiye uyguladığımız egzersiz yoğunluğu, temposu değişiklik gösteriyor. Aslında herkes yapabilir. Spor geçmişi olsa da olmasa da, hatta olmasa başlasa hamilelik süreci.

0: ayrıldığı alan. Şimdi şöyle, aslında hepsi bir çatı, bir ev gibi düşünebilirsiniz. Ve bizim derslerimizde aslında yaptığınız egzersizlerde mat egzersizleri de var. Sadece aletli versiyonları, aletsiz versiyonları var. Şimdi şöyle düşün, alet sizi destekliyor. Biraz daha formunuzun bozulmasını engelliyor. Hizalanmanıza sebep oluyor. Destekleyici bir konumda alet. Ama normal fitness'a da bu böyledir. Kendi serbest çalışma ağırlığına veya antrenmanlara geçtiğin zaman kontrol yeteneğinin çok daha fazla olmuş olması gerekir. Hareketin mekaniğini bozmamak adına. İşte biz bu noktada orada kişilere uygun egzersizlerle ilerliyoruz. Matmış, reformulmuş, aslında bunların bir ayrımı yok. Sadece hepsinin bir arada ve bir paket halinde yapılması gerektiği
1: Çok güzel.
0: taraftarıyız.
1: Böyle bir ayrım yapmaya gerek yok. Hepsi birbirinin devamı bir şey.
0: Evet.
1: Her spor dalını deneyimlemiş biri olarak, matta da egzersiz yapan biri olarak, mesela benim yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi, ilk derste hocam bana şöyle söylemişti: sırttan değil boyundan kalkıyorsun. Boynun bu sebeple ağrıyor. Ben diyorum ki sürekli boynum ağrıyor. Sırttan kalkmıyorsun. Şimdi bu aletli olarak bu pilatesi yaptığımda mesela tam anlamıyla sırttan kalktığımı hissediyorum.
0: Çünkü
1: Bilmiyorum
0: elinizde bir
1: neden.
0: direnç var. O direnci kaldırmaya, itmeye çalışırken omuz kaslarınız devreye giriyor. Kor zaten aktif ve böylelikle daha rahat bir şekilde kaldırmayı görebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz. Diğer türlü yani sıkıştır, tamam, crunch'ın küçüğü de var, büyüğü de var. Tam anlamıyla nereye, ne kadar yükselebileceğinizi bu sizin gözlemleyeceğiniz bir tarzda bir durum değil. Ama o eğitmen tanımıyorum. Elinize, yani elini sırtınıza yerleştirip matla sizin aranızdaki bir yere. İşte bu hizalandırmayı kaldır. Sonra skapula, yani kürekkemin alt ucuna dokunup bu noktaya kadar yüksel. Şimdi burayı sıkıştır. Bakışların göbek deliğinde olsun gibi net ve somut dokunuşlarla birlikte komutlar vermiş olsaydı, aslında reformer üzerinde ya da mat üzerinde dediğim gibi hiçbir farklılık
1: Çok da bir
0: yok.
1: numarası yok aslında
0: Numarası yok.
1: bunların.
0: Sadece doğru noktalarda doğru müdahaleler önemli.
1: Yine burada eğitmenin aslında deneyimi, bilgisi ve aslında öğrenci-öğretmen ilişkisinin ne kadar doğru başladığı ve ilerlediğiyle alakalı
0: Evet,
1: devam
0: maalesef.
1: ediyor. O zaman bu konuya devam edeceğiz ama bu noktada aslında şu ortaya çıkıyor. Şimdi Ebru Çağıran Stüdyo'yu bugün biz Kayseri Radar çatısı altında yakından tanıma imkanı bulduk ve bir güvenimiz var. Ki başladım ben, aynı şekilde devam edeceğim. Lakin insanlar pilatese başlamak istediğinde yazacaklar Google'a, işte pilates stüdyoları vesaire. Şimdi bir pilates stüdyosunda orayı tercih etmemiz için bizim bir eğitmende aramamız gereken kriterler neler? Biz internetten ya da Instagram'dan doğru kişiyi nasıl bulacağız?
0: Şöyle sorgulayarak ben
1: Hangi
0: danışanlar,
1: soruları soralım Ebru'cuğum?
0: evet
1: Söyle
0: lütfen.
1: bize canım benim.
0: Şimdi geldikleri zaman görüşmeye sorgulayan kişiler beni her zaman için cezbeder ve onlarla ayrı ilgilenir. Hani normalde işletme olarak o kadar çok günlük sirkülasyonumuz çok fazla ve çok kişiyle iletişime geçmemize rağmen sorgulayıcı insan beni her zaman için çok daha fazla vaktimi ayırırım, çok daha fazla ona açıklama
1: Gidersiniz
0: yaparım.
1: soru seviyor.
0: Evet, soru seviyorum. Çünkü o zaman bilinçli, ne istediğini bilen kişi olarak geliyor. Ben her zaman
1: Bir
0: için
1: azimle devam edecek enerjisi veriyor sana.
0: devam etmese de ise, yani spor belki her insanın hayatında var ve olması gereken bir noktada, ama
1: Evet.
0: karakter olarak belki paralel evrende uyuşamayabiliyorlar. Mesela bu evrende
1: Nasıl?
0: uyuşamayan kişilere saygım sonsuz. Yani ben diyor spor yok, hani benim hayatımda yok. Tamam, yapsa çok iyi, çok güzel avantajları var. Ben bunu zaten kişiye anlatıyorum ama o evrede olmasa bile benim için gerçekten sorgulayıcı ve hayatta ne istediğini bilen kadınlar dikkatimi çeker. Şimdi soru sormuş olması, neleri sormuş olması. Bazı, evet, soru önemli. Bu noktada da ona değinmek istiyorum. Hani hocam nereden mezun oldunuz? Şimdi birçok başka okullardan mezun olup başka alanlarda çalışıp belgesini alıp bu alanda stüdyo veya eğitmenlik yapan birçok eğitmen var.
1: Evet.
0: Maalesef bu konularda biraz sorgulayıcı olun. Nereden mezun oldu? Çünkü ocak da önemli, biliyorsunuz. Fırın önemli. Pişme noktasında ve TCF üzerinden, Türkiye Cimnastik Federasyonu üzerinden belgesi var mı kişi?

0: Kaçıncı kademe? Bunları sorgulayın. Yani daha dışarıdan tabii ki de biz de eğitimlere gidiyoruz. Birçok da eğitmen var kaliteli sertifika veren ama hiçbiri geçerliliği olan ve gerçekten kökünden öğreten eğitimler değil. Tecrübesi ne kadar? Gelen danışanların, gelin konuşun derim, sorun. Danışanlarımızla görüşün ya da gelen danışanlar etiket atıyor. Instagram üzerinden mesaj atın. Bazı Instagram hesaplarına güvenmediğimiz zaman sipariş geçmeden önce ben soruyorum mesela. O daha önce sipariş oluşturmuş, orada yorum yapmış, o onu etiketlemiş. Geçmiş hikayelerinden bulup diyorum ki hani böyle böyle bir şey yaptıracağım. Siz buradan alışveriş yapmışsınız, memnun musunuz? Bu soruları iletin. Birbirinize sorun. En büyük bizim reklamımız gelen
1: Mutlu
0: danışanlarımız.
1: müşteriler değil mi?
0: Evet.
1: Gelen danışanlarından kaçı bu soruları sordu sana mesela? Var mı bu kadar bilinçli danışanların? Ben mesela orada enerjini sevdim. Meryem'le Selver'in de uzun süredir geliyor olup aldığı sonuçlar
0: Evet.
1: beni şey oluyor aslında hani fısıltı
0: Güvenirlik.
1: gazetesi var ya o fısıltı gazetesinin reklamıyla geldim ben mesela. Kaçımız soruyoruz bu söylediğin soruları?
0: Yani şöyle 10'da 4 oran verebilirim.
1: Çok da
0: O
1: büyük bir orandan
0: evet.
1: bahsediyorsun.
0: Tabii ki. Çünkü o kadar çok geçmişte sıkıntılar yaşamışlar ki bize geliyorlar. Yani sıkıntı olmadan sorun
1: Hani
0: derdindeyim.
1: kuaför meselesi gibi değil mi?
0: Evet.
1: Ay uyguna varmış şuraya yaptırayım deyip istediğin noktaya gelene kadar hem parandan hem saçından oluyorsun.
0: Evet,
1: Senin mesele de
0: maalesef.
1: aynı buna benziyor.
0: Ha, evet maalesef ama mesela gerçekten 10'da 2 oranında da gerçekten daha önce de olumsuz tecrübesi olmayan ama ne istediğini bilen oran geliyor.
1: Çok güzel bir orandan bahsediyorsun. Şimdi wellness eğitmenliğinden de bahsedeceğiz. Wellness eğitmenliği nedir? Önce bize bunu bir açıklar
0: Şimdi
1: mısın?
0: wellness sadece bedeni ele almaz. Ruhu, kişinin işte o anki psikolojisini, yaptığı hobileri, giyim, kuşam bunların hepsini ele alıyor. Yani wellness dediğimiz zaman yaşam koçu karşılığı zaten. Sizin
1: Tamam.
0: hayatınız boyunca günlük hayatınızda veya ileriki dönemde ne yapmak istediğiniz, bazı kararsızlık durumlarınızda, bazen karar verme noktalarınızda, bazen ise işte alacağınız bir çantada. Yani wellness yaşam eğitim, ya yaşam koçluğu bunların hepsine eşlik ediyor. Mesela benim var bir danışanım uzun süredir
1: Çok
0: de
1: kapsamlı bir
0: evet.
1: şeyden bahsediyorsun sen. Akıl hocasısın yani aynı
0: Yani o
1: zamanda.
0: kadar
1: Halk dilinde
0: estağfurullah.
1: çantadan bile bir fikir beyan ediyorsun değil mi? Çantayla
0: Evet.
1: alakalı.
0: Evet.
1: Çok
0: Yani
1: enteresan.
0: şöyle boya renklerinden tutun işte yine yüzlerine yaptıracakları dokunuşlarından tutun. Hepsine bir danışıyorlar. Danışma noktasında ben oluyorum zaten. Bu konuda da hatta bir çalışma sağladığımız biri var. Onunla yakın dönemde inşallah çok güzel sonuçlar aldık. Bir video çekeceğiz. Onu da buradan bildirmek isterim.
1: Gözümüzde bir canlandırır mısın? Evet, çantadan vesaire her şeyden bahsettin ama atıyorum sevgili yönetmenim Merve Sersoy yakında bir düğün yapacak. Çok yakın zamanda. Bu düğün sürecinde yaşayacağı ya da karşılaşacağı zorluklarla alakalı senden yaşam koçluğu, eğitmenliği almak istiyor, eğitimi almak istiyor.
0: Şimdi şöyle.
1: Danışanlığı mı deniyor? Ne deniyor?
0: Şimdi şöyle. Yaşam koçuyum ben onun. Beni
1: Tamam,
0: aslında
1: yaşam
0: yaşam koçu
1: koçusun.
0: olarak tutuyor. Yani kendine bir aslında
1: Yani
0: koç
1: sen modern
0: elde ediyor.
1: ChatGPT misin? Her
0: Yani
1: sorduğumuzu cevaplayan, her konuda bize destek veren vesaire.
0: aslında bu konu birazcık yanlış anlaşıldı. Şöyle, mesela ben ona hem spor yaptıracağım
1: Evet.
0: hem de yaşam standartlarını değiştireceğim.
1: Tamam, gelinlikle
0: Eskiden
1: alakalı çok güzel bir spor eğitim tablosu oluşturdum. İçerisinde pilates de var, değil
0: evet,
1: mi?
0: pilates de var, yine
1: Tamam.
0: spor da var.
1: Tamam.
0: Mesela kişinin daha önceki hayatında olumsuz ne yaşadı? Ben bunları daha çok ele alıyorum.
1: Böyle ufak tefek söylemek istersen Merveciğim buradan ben aktarayım senin dilin olayım. Mesela böyle bir süreç nasıl başlar? Hangi soruları sorarsın? Gözümüzde canlandırdı
0: Şöyle bu
1: onları.
0: spor sürecinde zaten her gün yani haftanın 3-4 günü görüşüyoruz bu süreçte ve sürekli de telefon üzerinde iletişim kuruyoruz. Bazı kişilerde maalesef herkesin zaten koçluğa ihtiyacı yok. Bazı kişilerde aile
1: Kimlerin
0: hayatından
1: ihtiyacı var koçluğa?
0: şöyle aile hayatında veya geçmiş yaşamında çok bastırılmış kişilere ihtiyacı var. Çünkü kadınlarda kendi ışığını söndüren birçok nokta söz konusu.
1: Evet.
0: Manipüle ediyorlar. Yani yapamazsın, edemezsin, sen kimsin, nasıl yola çıkacaksın, aman hayır senin dediğin değil, toplumun dediği baskısı.
1: Evet.
0: Çok fazla
1: var. Birimiz de bundan hırslanıp en iyisini yapacağım diyen karakterler değil, havlu da attırıyor insanlar.
0: Evet, maalesef bundan değil. Ve ben bu noktada çok daha fazla onların yanındayım. Yani kişi diyor ki bana, hocam kendimden rahatsızım. Ayna karşısına baktığında kendimi sevmeyen bir kişiyim.
1: Ya.
0: Ve ben bu noktada ayna karşısında şimdi mesela duyuyorum. Hocam ben sürekli günlük 1-2 saatimi ayna karşısında geçirmeye başladım.
1: Kendimi sevmeye başladım. Keşfetmeye başlıyor insan.
0: Evet. Yani şu an mesela yani somut delillerden ziyade ben soyut zamanlarda çok daha fazla onlara eşlik ediyorum. Evet, mesela o kişi geliyor, hocam evet saç, evet bak şu halin çok daha güzelmiş, şunu yapalım, şu kuaföre gidelim ya da bu şekilde ilerleyelim gibi geri dönüşler. Hatta böyle iğneden korkuyorum, mesela botoks yaptıracak, doktora yanına gitmişliğim bile var. Kaç saat yanında durmuşluğum var ve bu beni mutlu ediyor çünkü dönüşümünü görüyorum kişinin. İşte çevrenin tepkilerini geliyor, benimle paylaşıyor, bir başkasına sor ve bu söylediğim kişiler de gerçekten iş alanında yüksek yerde olan kişiler. Yani yakın çevresinde çok fazla paylaşamadığı, yönlendiremediği soruları ve merak ettiği şeyleri ben de birazcık daha noktalıyor diyebiliriz.
1: Akademik kariyeri en üst noktaya taşımış ama sosyal anlamda bastırılmış bir karakter olduğu için hem ortamda hem de kendi anlamında mutlu değil.
0: Evet.
1: Ve sen mutlu olması için bazı kapıları aralayıp bir şeyleri işaret ediyorsun anladığım kadarıyla. Çok güzelmiş bu da. Kayseri'de bu da yapılıyor yani.
0: Yapılıyor,
1: aslında
0: evet.
1: Ne olduğunu doğru bir şekilde anlarsak yaşadığımız sıkıntılarda bedenimizde sıkıntı var. Gittiğimizde diyorsun ki bak bedenin yanı sıra şeyi anlatıyor mesela, tamam mı? Hocam hareket yapıyor, aldı eline lastikleri vesaire yaparken. Ya saçımı da yaptırdım ama bu kuaförümden de hiç memnun değilim. Ondan sonra geçenlerde şöyle bir ortamda böyle bir şey oldu. Geçen şunu aldım, ah bunu mu aldım falan diye beni zorbaladılar vesaire. Sen orada hissediyorsun. Diyorsun ki evet, benim bu wellness eğitmenliği adı altında yapmış olduğum bu sisteme çok uygun bir aday.
0: Evet.
1: Böyle bir destek almak ister misin gibi şeyler de ortaya çıkabilir.
0: Aslında şöyle oluyor. Mesela ben bu olay yıllar önce erkeklik spor salonunda karşı karşıya kalmıştım. Bir adam eşini şöyle getirdi. Ben bunu aldığımda bu şekilde değil, al bunu değiştir diye getirdi.
1: Terbiyesiz, hadsiz. Gerçekten şu an bunu söylemek istedim. Merve'cim senin de duygularına hakikaten...
0: Ben daha büyük tepkiler vermiştim ve dedim ki yani adama karşı değil, kendi içimde
1: olsun. Aynen. Kendi söylemek istiyorum şu an.
0: Evet. Kendi içimde o kadar sinirlendim ki ve kadına dedim ki bak benle 3 ayını geçireceksin. Kadının diyetisyene götürdüm. Sporda ben kendim eşlik ettim. Saçının rengini değiştirdim.
1: Sonra avukata da götürdün mü?
0: Onu o zaman sonra bana baskına geldi. O olaylara girmeyeyim, sonra akıllandım ben.
1: Siz o ne demek be? Vallahi gıcık oldum var ya şu an.
0: Evet.
1: O adamı bulalım.
0: Ve bu anlamda mesela kadının her şeyini değiştirince bu sefer adam dedi ki ya ne oluyoruz? Kadına işte canım cicim demeyen, çiçek almayan adam canım cicim deyip çiçek almaya başladı.
1: Kadın deseydi çok göbeklisin, yüzüm sarktı, kırışıklıkların arttı. Sıra onun elinde çünkü.
0: Evet. O gün karar verdim ki işte insanların hayatına dokunacağım diye. İşte bu danışanlar da sürekli zaten karşıma çıkan danışanlar değil. Ama işte belli başlı gerçekten hayatının birçok noktasında, psikolojik çöküm noktalarında yanında desteğe ihtiyacı olanlar ve nasıl yani bazen kimse işte bir giydiğini kendine yakıştırmıyor. Veya kıyafet konusunda çok fazla...
1: Giymeyi bilemeyebiliriz
0: evet,
1: yani.
0: Evet, bilemeyebiliriz. Evet. Yani o deneyimleyerek ya da bir başkasının üzerinde gördüğümüz bir şeyi bile beğenebiliyoruz yakın dönemde.
1: Evet, evet.
0: Ya da işte senin tarzın güzel, şunu yapalım mı, şunu seçelim mi, yakın arkadaşlarımıza da diyebiliyoruz. Yani bunun gibi düşünebilirsiniz. Aslında yakında olan çevresine değil de bir koça sığınmak.
1: Öyle çok güzel. Yalnız o az önceki terbiyesiz adam var ya bahsettiğimiz, oraya gelip bu sıkıntıları anlatabileceği düşüncesine nasıl ulaşmış mesela?
0: Zihniyet çok bozuk.
1: Değil mi? Çok enteresan oraya gelip. Yani oradan bir yardım istemiş. Aslında kilosunun zayıflaması adına böyle evet. bir şey olmuş. Ama sen her anlamda bir dokunuş yapıp kadından acayip bir şey ortaya çıkardın. Ay fotoğrafı falan var mı? Aşırı merak ettim. Yayından sonra yok. Şöyle bir baksak yok mu?
0: O kadının yok. Çünkü o sonradan işte koca tekrardan koca Kemal'im yapmaz moduna.
1: Ya deme ya.
0: Maalesef. Ama yani benim asıl amacım orada kadına olan davranışı farklı kılmaktı. Ve bunu gerçekten dünya gözünde görebilmekti. Benim
1: yalnız,
0: için
1: velisi gibi çocuğuyla birlikte gelir gibi bir ortam oluşmuş. O kadın geldiğinde nasıl hisleri vardı? Peki ayrılma süreci senin o dokunuşlarından sonra nasıl duygularla gitti? Gözlemlerini anlatsana.
0: Çok bize. Farklıydı. Yani kadın mesela arkadaş ortamına girmeyen işte ya da kafeye gitmeye çekinen bir kadındı. Kafelere gitmeye, işte sosyal medyada gerçekten fotoğraf çekilmeye, paylaşmaya, eşinden övgüler aldığında mutlu olmaya ve işte gerçekten eşinden olumsuz bir şey gördüğü zaman hayır diyebildiğini gözlemledim.
1: Uyuyan devi uyandırmadın mı sen?
0: Evet. Belki bu konuda erkekler biraz bana kızabilir ama hatta bir Ebru Çağran Stüdyo'da da oldu bu. Bir danışanımız işte sizden önce ve sizden sonra hayatım çok değişti gerçekten. Sürekli burada vakit geçirmek istiyorum gibi bir geri dönüş almıştık. Sonra eşi bizim stüdyoya gelmesinden rahatsız oldu.
1: Allah Allah, çok enteresan. Evet. Ne oldu? Kadınların bir şeylere iyi gelmesi gerçekten çok zorunuza gidiyor.
0: Kadın mutlu olunca ya aslında çok destekleyici erkekler de var. Bak onların hakkını yememek gerekiyor.
1: Hadi onlardan da bahset de şu erkeklere ölüm kafasından çıkayım acilen.
0: Gerçekten eşine destek veren ya da sevgilisine destek veren, onun üzüntüsüyle üzülen ama gerçekten mutlu etmeye yönelik ya da işte ışığına ışık tutan, söndürmeye çalışmayan birçok erkeklerimiz de var. Ama tabii ki de ışığını söndürmeye çalışan veya onu tanıdığından daha farklı bir konuma getirmeye çalışan çok erkeklerimiz de var. Ama hakkını yemeyeceklerimiz de çok.
1: Şimdi Merve'nin çok seveceği bir cümle daha kuracağım ben. İçinin cücüğünü öldürmeyeceksin. Öldürecek evet. insanlara da fırsat vermeyeceksin her şeyden önce. Şöyle bir gözümün ucuyla bakacağım. İçinin cücüğü çok önemli gerçekten. Hani günümüzde içindeki çocuğu öldürme hikayesi evet. eskiler böyle söyler. İçindeki cücük ne yazık ki işte çok güzel bir kadınsın mesela. Çok yetkinsin. Aile hayatında vesaire çok yetkin bir insansın. Her gün yanındaki bir danışanının ya da eşinin ya da bir akrabanın sana ya senin saçların böyle değil de acaba farklı bir renk olsa daha mı iyi? Ay senin de boyun fazla mı uzun? Düşünsene senin mutluluk duyduğun ya da diğerlerinden farklılık gösteren özelliklerini sürekli olumsuz bir şekilde ele alsa insanlar ne kadar kafaya takmayayım desen bir süre sonra saçın, başın, gözün, kaşın, burnun anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi sana sıkıntı yaratmaya acaba sorunlu mu? Düşüncesine itecek seni. Bu tarz insanlar da vardır etrafında. Çok. Gözlemliyorsundur. Bunlardan kendini nasıl koruyorsun?
0: Kapatıyorum. Yani kendimi tamamen kapatıyorum. Çünkü hayat bir kere ele alınmış bir hayat. Belki devamı olacak. Belki yarın mı olacak? Belki yarın mı olmayacak? Ben kendimi bildiğim ve kendime saygı gösterdiğim takdirde yaptığım her şey bendedir. O yüzden ne eşim, ne ailem, yani şu an minik bir oğlum var ama ne de oğlum. Bu hayatımı ben kendimi bildiğim için söylüyorum. Müdahale edemez. Saygım sonsuz. Onlara gerçekten eşim ilk tanıştığımızda eşim bana ben eşime benzemeye çalıştığımız veya ortak yolu bulduğumuz çok nokta var. Burası çok farklı bir konu. Yanlış anlaşılmak istemem. Ama ne ben eşimin ışığını söndürmek isterim. Kendi alanında çok başarılı bir adam kendisi. Ne de o benim ışığımı söndürsün isterim. Birbirimize yoldaş olmak yerine gerçekten ne bileyim ya birbirimizin kolundan aşağıya doğru çeken kişiler haline gelmek istemiyorum.
1: Tabii ki canım, kendini sevmek ve kendi özgüvenle alakalı aslında bu. Evet. Şu cümleyi çok severim. Hep birkaç programda da yeri gelir söylerim. Kendi ışığına güvenen insan başkasının parlamasından rahatsızlık duymaz.
0: Olmaz ve dik yürür.
1: Kesinlikle. Sen bir mumsan, ışığınla birlikte bir başkasının o mum fitilini ateşlersen, eğer gerçekten kıymet bilecek bir insansa O da başkasına belki fayda sağlayacak, dokunacak. Ha sen bunu yapmana rağmen nankörlük gördüysen yine de insanlara iyilik yapmaya devam et. Hatta yayın öncesinde konuştuğumuz bir şey vardı.
0: Evet.
1: Uzun süredir görüşmediğimiz ama Vic için aramış insanlar. Konuşuyorlar falan. Naber canım diye telefonu açabiliyor insanlar. Ben senin naber canın değilim aslında ama niyetini de anlıyorum. Lakin ben yapayım, Malik bilmese Malik bilir diye bir düşünce yapısındayım. Öyle negatif duygularla barınmak, barındırmak yerine yok kendimizi seveceğiz, özgüven duyacağız. Kimsenin de bir konuşmasına müsaade etmeyeceğiz. Ben demek bencillik değil. Önce evet. Ben demek, bence bu mantaliteyi oturtmak lazım. Bu bencillik değil, kendimize saygımız. Ben mutluysam, eşim mutlu, çocuğum mutlu, iş arkadaşım mutlu. Mutsuzsam, yönetmenimin de burnundan getiririm. İş arkadaşlarımın da, eşimin de, çocuğumun da. O yüzden kendimizi mutlu edecek alanlar yaratıp. Sporsa spor, hobi ise hobi. Değil mi?
0: Lazlı'ya
1: oturduğumuz zaman bu kadar kardeşim. Ne diyor Lazlı'ya?
0: Benim istirahat edemediğim yerde hiç kimse istirahat edemez diyor ya.
1: Çok haklı gerçekten. çok haklı. Gerçekten çok da güzel bir replikmiş. Bir kere izlemiştim ama çok repliklere hakim değilim. Çok doğru söylemiş. Mutluysan etrafındakiler de mutlu. Kelebek etkisiyle birlikte otomatikman mutluluk da mutsuzluk da çok hızlı bir şekilde yayılıyor.
0: Bir de bence herkes olumsuzluklara takılmak yerine kendi hayatındaki ışıklara odaklanırsa çok daha iyi olur. Yani çaba göster kendi işine, evine, yani kendi ışığına. Işığını yansıtmaya ya da ışığını arttırmaya çaba göster. Başkasının ışığına takılı kalıyorsun, başarısına takılı kalıyorsun. İşine gıptayla bakıyorsun ama kendin çaba göstermiyorsun. Benim tanımadığım birçok düşmanım var. Ve ben her seferinde çok söylerim. Herkes kendi işine odaklandığı zaman her şeyi mükemmel yapar.
1: Ki enerjini düşürecek bir alan açıyorsun aslında. Ya düşmanım şu bu mesela ben bir kendimi iyi hissetmediğim hep şey söylerim. Bir ortamda ağzından çıkan kelimeleri beyin filtresinden geçiriyorsam ben ortamda bir daha bulunmuyorum mesela.
0: Evet.
1: Asla girmiyorum. Ağzından çıkan şeyi düşünmüyor olmam lazım. Şimdi yayında da söylemek istediğim şeyler oluyor ama bazen diyor ki beyin filtrem arada Merve Yangöz'le.
0: Kaç buradan.
1: Sakin ol. Yanlış yerlerde yüzüyorsun vesaire diye. O tarz ortamlarda bulunmuyorum mesela. Bazen oturuyorum ve buraya ait değilim diyorum mesela. Şu anki konuşma rahatsız etti. Şu anki ortam rahatsız etti. Doğru ortamlarda kendimi seçebiliyoruz her şeyden önce.
0: Evet.
1: Değil mi? Şimdi ben pilateste mutluysam pilatese gelmeliyim. Pilates sonrası Ebru'yla sohbet etmek bana keyif veriyorsa orada onun vaktinin el verdiği sürece kalabilirim. Ama evet. Ebru'yla sohbet hoşuma gitmiyorsa sporuma eda ederim. Giderim mesela.
0: Mesela spor ortamında da böyle oluyor. Yanlış söylüyorsam düzeltebilirsiniz. Lütfen. Mesela ders esnasında da enerjinin uyuşması çok önemli.
1: Evet.
0: Bir eğitmen size gelip şöyle diyor, hadi bugün yapıyoruz yatın diye bir ses tonuyla size iletişime geçmeye çalıştığı andan itibaren siz zaten günlük yaşamınızda o kadar çok yorularak aile hayatınız, arkadaş hayatınız, gerek iş hayatınız siz zaten bir temponun içerisinde kalıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve biz size geldiğiniz andan itibaren o enerjiyi ya da o anki rahatlamayı hissettiremeyeceksek o dersi de verimli hale getiremiyoruz. Bazen oluyor ki ben derste sadece esneme hareketleri çalıştırabiliyorum. Bir danışanım var, 10 yıldır çalışırım kendisiyle.
1: 10
0: yıl. Çünkü evet 10 yıldır çalışırım, hiç ara vermedik. Ve onda şöyle bir durum söz konusu. Zaten stres kırı diye bir şey duymuşsunuzdur.
1: Duymadım. Nedir o?
0: Şöyle stres durumlarında yürürken bile ayağını burkup bir yerin kırılabilir. Ya da bir tendonun kopabilir.
1: O nasıl bir şeymiş ya?
0: Tamamen stres odaklı. Yani hayatınızda stres varsa aslında ben hep bunu söylerim. Stres bütün hastalıkların ve her kötülüğün başıdır.
1: Elhamdülillah hepimizde stres yüklüyüz zaten.
0: Evet mesela onun kasları çok hassas. Çok, normalde %100 çok fazla yoğunlukta antrenmanı kaldırabiliyorken vücudu. Ama stres zamanında yürürken bile bir ayağında bir sakatlık oluşabiliyor. Ondan kaynaklı olarak bakıyorum gözlerine, nefes alışverişine. Ki zaten egzersiz esnasında...
1: Her şeyi nefesinden anlamışsındır.
0: Evet.
1: Yani.
0: Göz altları, dudaklarının renkleri, göz bebekleri veya hareket esnasındaki konuşma temposu bize zaten antrenmanın nerede sonlandırıp nerede tempoyu artırıp nerede azaltacağını bize söylüyor eğitmenler olarak. Ben de bakıyorum her günü, evet dalgın olur, beni duymaz. Kimisi stresli olduğunda direkt bana odaklıdır. Bunlar artık kişiye göre değişkenlik sağlıyor. Ve ben o kişinin antrenmanlarında o gün yorulmayacağını bilsem de sadece esneme hareketleri çalıştırırım.
1: Wow. Yani 10 sene çok çok uzun bir süreden bahsediyoruz. Fiziksel değişimini de gerçekten çok merak ettim. Çok. Böyle danışanların izin verdiği resimler oluyor mu? Öncesi sonrası olarak Ebru Çağıran Stüdyo Instagram sayfasında paylaştığım mesela.
0: Yok, aslında mesela biz hikaye atıyoruz ya, o hikaye attıklarımız danışanlarımızın 10'da 2'si. Çünkü çok danışanımız var. Mesela bir keresinde benim çok sevdiğim bir gerçekten yine yıllardır ders verdiğim biri var. Eşi de kendisi de çok sosyal medyaya aktif veya işte açık insanlar değil. Kendisini Cadillac'da çektim ve paylaşım yaparken bir çöp kadın çizdim, etek çizdim. Onu tamamen boyayarak...
1: Şaka ediyorsun.
0: Eş yasağı vardır diye çekimlerimizde paylaşım yaptım. Yani gerçekten biz paylaşım yapamıyoruz bu konuda. Ki şöyle, her ne kadar geçmişiyle barışık da olsa kendi gözlemlemek ya da sadece bana göstermek istiyor. Ama bir sosyal medya ağında paylaşmak istemiyor. Yoksa bizim birçok sonucumuz var öyle.
1: İşte öyle sonuçları görsek var ya, o sonuçları görmek bizi çok daha etkiliyor.
0: Etkiliyor.
1: Zaten birkaç tane öyle paylaşım görünce evet diyorsun, ben oraya gideyim.
0: Ama fark ettiyseniz... Sizi bile kendi telefonunuzdan kendinizi çekin dedi.
1: Evet, bana bile öyle söyledi. Şimdi ben paylaşılmak ister miyim diye düşünüyorum. Zayıf adımla tekrardan konuşalım.
0: Çünkü şöyle, herkesin mahremiyet alanı var ve ben bunu kendi telefonumda bile tutmuyorum. Çünkü biliyoruz, aile hayatındayız. Yani bir arkadaşımız fotoğraflarda gezerken ya da eşimiz fotoğraflarda gezerken bir başkasının fotoğrafıyla karşılaşmak istemiyorlar.
1: Çok zarifsin.
0: Aynı zamanda kişiler de bunu istemez. Öyle olunca kendiniz diyorum, kendinizi çekin. Çok fazla da telefonunuz aktifse gizli klasör var. O alana kendinizi atın, şifreleyin ve o alanda kendinizi muhafaza edin. Daha sonrasında tekrar aynı şeyi yapacağız. Eşleştireceğiz, bakacağız ki biz başlangıç ve bitiş tarihlerinde mezur almamızın en büyük nedenlerinden biri bu. Kişi beden kıyafet üzerinde gözlenmese de o bedende 68 santim, 20 santim, 48 santim, 118 santim bir ayda aldığımız rekor incelme bu arada. Mesela bunları gözlemlediği zaman çok daha farklı bakış açısıyla devam ediyor.
1: 118 santim incelme.
0: Evet.
1: Düşünebiliyor musun tüm vücutta? Kolun, bacağın, karnın, göğüs kısmı, sırt vesaire. Bakalım biz bir ayın sonunda kaç santim olacak? Buradan açıklayacağım. Gerçekten açıklayacağım şu kadar var diye.
0: Hadi
1: şimdi
0: bakalım.
1: Bir saatin de sonuna gelmişiz bu arada.
0: Çok hızlı geçti. Ben
1: evet,
0: nasıl devam olacak diye.
1: Ama değil mi Merveciğim? Canım benim, canım yönetmenim. Harika. sevgili Selvercim'in sorusu var. Onu da sormazsam kötü şeyler gelebilir başıma. Kifoz rahatsızlığı için pilatesin önemi nedir diye sormuş. Kırmızı da bir kalp koymuş peşine.
0: Ona da ben buradan kırmızı bir kalp. şimdi şöyle, ben de severdim. Seni çok öpüyorum. Gerçekten psikolog da çok başarılı bir psikolog.
1: Evet, geldiniz. Çok da güzel bir yayın yapmıştık kendisiyle.
0: Evet.
1: Harikaydı.
0: Şimdi şöyle, kifoz yani pilatesi açıklayacağım aslında.
1: Hadi.
0: Bizim omurgamızın 3 doğal nötr konumu vardır. 3 doğal nötr konumuna biz pilatesle birlikte tekrar aynı noktaya almaya çalışırız. Bu nedir? Omurgada belirli açılarda olması gereken eğriliğin dışına çıkmasıdır. Yani günümüzde maalesef masa başı çalışmalarda ya da yani
1: telefon. Değil mi? Herkes karides gibi oturuyor.
0: Evet, gelişim döneminde çocuklar işte şöyle durup içe doğru bakma söz konusu oluyor. Maalesef bu gibi durumlar bize kifoza çok daha yönlendirme sağlayabiliyor. Kifoz nedir bu arada? Halk arasında kamburluk olarak geçer. Bu kamburluğu önleyebilmemiz için reform pilateste gerçekten güçlü bir kas gruplarının, sırt kas gruplarının olmuş olması gerekiyor. Güçlenen kas kısalır. Kısalan kas ise kendinizi öne doğru çeker.
1: Bu çok güzel bir
0: evet.
1: Ben çok etkilenmiştim bu söylediğinden. Bunu böyle sündüre sündüre anlatmak istiyorum.
0: Evet.
1: Şimdi bu şöyle duruyoruz. Sonra aklımıza geliyor. Şöyle duruyoruz. Yoruluyoruz. Tekrardan evet. duruyoruz. Bunun sebebi kaslarımızın uzun olması.
0: Uzun olması ve güçsüz olması.
1: Kaybolmadı yani o kaslarımız.
0: Hayır.
1: Orada bir yerde muhafaza halindeler hala.
0: Şöyle kas, şöyle bedeni bütün tutan şey aslında eklemler, ama eklemleri bütün olarak, kemikleri bütün olarak tutan şeyler kaslarımızdır. Bu kaslarımız zaten her tarafta var. Ama bunları güçlü tutmak, doğru konumda tutmak, konumlandırmak tamamen egzersizde var edebileceğimiz tarzda şeyler. Biz şimdi şöyle olduğumuzu düşün. Evet. Uzun bir kas, sırt kası var. Çünkü güçsüz, seni tutamıyor, çekemiyor. Dik dursan bile ağrı yapıyor. Artık o seni tekrardan öne doğru bir eğilme ihtiyacı
1: evet.
0: söz konusu oluyor. Biz bu kası güçlendirdik, güçlendirdikçe kasımızı çekeceğiz. Çektikçe kas yukarıya doğru
1: kısalacak,
0: kendine
1: kısalıp ideal boyutuna
0: kendine
1: gelecek.
0: İki taraflı direnç göstererek aslında olması gereken üç dal nötr konuma tekrar kendini çekecek. Pandemi döneminde mesela yanlış yapılan şeylerden, işte YouTube'da 10 dakikalık karın egzersizleri
1: evet.
0: yap. Otur, yap. Öyle bir şey değil. Hareketi doğru formda yapsan bile kamera karşısında
1: evet.
0: sadece karın kası çalışarak postür bozukluğuna neden oluyorsunuz. Bir halk arasında heybet, yani şöyle öne doğru pelvis gitmiş, baş önde, omuzlar içeride, şöyle bir yürüyüş söz konusu.
1: Düşünebiliyor musun Merve?
0: Pandemiden sonra herkes bu konumda çıkmışken, ama işte doğru bir egzersiz yöntemiyle olması gereken nötr konuma geldi.
1: Aslında pandemide egzersiz yaptık diye mutlu olduğumuz şeyler bizim postürümüzü bozdu.
0: Ya eşit seviyede yapsaydınız mesela, kimse aman oturayım da bel kaslarımı çalışayım diye video izlediniz mi?
1: Yo, hayır.
0: Hiç kimse izlememişti
1: evet.
0: mesela. Halk arasında herkes oturup
1: karnın düzleşmesin.
0: Karnımda göbek var.
1: Evet.
0: Göbeğim gitsin.
1: Kendisini
0: bunu nasıl yaparım?
1: Olmayınca karın doğru bile ifade edemiyor. Ayva göbeği.
0: Şimdi
1: kocaman göbeklerimiz var.
0: Mesela göbek söz konusu olunca göbek çalışarak. Aslında şöyle, karın çalışarak karınını gideremezsiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Böyle bir durumda yok.
1: Şimdi bu nasıl bir cümle? Açıkla bunu bize.
0: Şimdi şöyle, tüm vücudu ele almadan, kalori açığı oluşturmadan, bizim aldığımız günlük kalorimiz var. Bir de sporda harcadığımız. Pilates'te kişiden kişiye değişiklik gösterir ama 200 ile 400 kalori arasında normal bir pilates dersinde verebiliyoruz. Ama işte ben 3 ana branş eğitimine uzmanlığım olduğu için normal reform pilates seansları işlemiyorum. İçerisinde fonksiyonel antrenmanda, fitness egzersizleri de yine.
1: Hopladık, zıpladık
0: aynen.
1: mesela en son derste.
0: Aynen. Mesela bu fonksiyonel antrenman dediğim sit kardiyo tarzındaki egzersiz metotlarıyla, aslında egzersiz dışında da, yani 45 dakikayı sonlandırdığımız andan itibaren de yağ yakımını devam ettirecek egzersizler de ekliyorum. Ondan kaynaklı mesela daha hızlı sonuç alabiliyorum ben. Avantajımı burada açıklayabilirim mesela. Ama işin ucuna baktığımız zaman, her zaman için reform pilateste her ders, fark ettiyseniz, tüm vücudu çalıştırmadan asla çıkarmayız. Çünkü tüm vücut güçlü olmadığı zaman her zaman bir normal nötr denge merkezinin güç noktası vardır. O güç noktası denge merkezi kayar. Denge merkezi kaydıkça postür bozuklukları meydana gelir. Gerek tek taraflı taşıdığımız çantalar, gerek masa başında ya da ayakta durduğumuzda tek taraflı sağ ayağımızın üzerinde mesela yükleriz, sol ayağımızda yük olmaz. İşte skolyoz dediğimiz omurga eğriliklerine doğuştan da gelebiliyor, daha sonrasında da oluşabiliyor. Bunların bütün olumsuzluklarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Biliyoruz.
1: Evet, bir ışık yapmıştı mesela geldiğimizde, benim için mi Merve için mi söylemiştin hatırlamıyorum da, sağ tarafın senin daha aşağıda demiştin mesela.
0: Evet, sağ omuzun.
1: Sağ omuzun. Çantayı orada mı taşırsın, bunu mu yaparsın, sağ elini mi kullanıyorsun, sol mu elini kullanıyorsun vesaire. Geldiğimizde bir analiz yapıyorsun aslında, hani şey oluyor ya, yeşil yeşil lazerler gözünde bir şeyler çıkıyor, formüller falan.
0: Sen demiştin öyle bir.
1: Ve bir analiz gerçekleşiyor orada. Evet, sen sağ elini kullanıyorsun, sen sağ tarafta çanta taşıyorsun ya da sen sırt çantası kullanıyorsun. Duruşumuzdan okuyorsunuz yani.
0: Mesela kimi zaman hareket formunda bazılarının ayağı böyle dışa dönük ya da yana dönük. birkaçında rastlayabiliyorum. Ayağında kırık oluştu değil mi geçmiş zamanlarda diyorum. Çünkü orada bir yanlış bir durum söz konusu var. Yani kırık oluşmuştur, yanlış kaynamıştır ya da o kırıktan dolayı ya da ayak basması tam değildir.
1: Evet, içe basar.
0: İçe basar, dışa basar. O durumlardan dolayı hareketlerde farklılık gösterebiliyor. Aa hocam nereden bildiniz? Yani aslında şöyle hayatın vermiş olduğu, işin vermiş olduğu birikimler ve zaman içerisinde gözlemlediğin şeyler sana artık nokta atışı yapmana sebep olabiliyor.
1: İşte kelimenin tam anlamıyla her koşulda eğitim almanın önemini burada evet. görüyoruz. Şimdi senin bunları söylemen bile sende danışanına karşı bir hayranlık ve bilgi aşılamana sebep oluyor. Yani sana olan güvenin arttığı bir nokta. Bunu mu yaşadın? Ayağında kırık mı var? Hani biz şeyi severiz ya. Aa üç harfli büyülü bilmem ne bir şeylerim var. Bu kız bu tarz sezgisel şeyleri nasıl söyleyebiliyor falan. Hoşumuza da gider bizim böyle bir şey. Sen öyle bir şey söylediğinde insanlar hayranlık uyandırır, güven uyandırır. Bunları da söylüyor olman çok çok etkileyici. En çok gelen sorulardan bir tanesi de şuydu. Zayıflamak istiyorum. Pilates doğru bir seçim mi? Çünkü az kalori yaktırıyor. Zayıflamak isteyen insan aşama aşama hangi spor dalına yönlenmeli diyeceğim ama
0: şöyle konuşacağım ben bunu.
1: Evet, söyle.
0: Şimdi doğru egzersiz periyotlarıyla pilatese de gitse, fitness'a da gitse ya da evde antrenman da yapsa her türlü zayıflayacak. Daha sedanter bireylerimiz var ya da günlük çok aktif olan üyelerimiz de var. Hı hı. Ama bu bir spor karşılığı etmiyor. Ve biz aldığımız derslerde kişilere şu şekilde davranıyoruz. Amacı ne? Hedefi ne? Kilo kaybıysa o zaman kalp ritmini hızlandıracak egzersizleri, yani nabzı yükseltecek, hı hı. yani kalori açığını daha fazla olasılığa arttıracak antrenmanlar düzenliyoruz. Ama kişinin kas kaybına kas artırımına ihtiyacı varsa biz bu kişilere yay sayısını arttırarak ilerliyoruz. Çok daha fazla ayakta değil de ya da kalp ritmini hızlandıran egzersizlerle değil de çok daha farklı bir program eşliğinde ilerliyoruz. Kişiye özgü antrenman programının doğru eğitmeni bulduysan zaten senin istediğin her doğrultuda yönlendirecektir ve orada kilonu kaybetmek istiyorsun, kilonu vereceksin. Bedenin mi incelsin istiyorsun, inceleyeceksin. Kas mı almak istiyorsun, kas mı kazanmak istiyorsun, kas kazanarak devam edeceksin. Ama dediğim gibi sadece doğru yönlendirmeler durumunda.
1: Şimdi etrafta hep konuştuğumuz bir şey var biliyorsun. Bence zayıflamak dünyanın en basit şeylerinden bir tanesi. Dert değil. En azından şahsım adına da söyleyeyim. Çevrem için de söyleyeyim. O kiloyu koruyamıyoruz. Bir de saçma sapan diyetlerle, şok diyetlerle 3 günde yumurta diyeti eksi 3 kilo. 3 günde domates diyeti eksi 5 kilo. Patatesi ye şöyle olsun böyle olsun. Şimdi vücudu bir şoku uğrattın. Ödemlerinden kurtuldun vesaire. Ha devam da ettirdin haftalık belli periyotlarda. Çok da güzel kilo verdin. Yalnız o kiloyu verince neden daha fazlasıyla birlikte alıyoruz?
0: Şöyle çünkü insanlar kilo veriyor anında bırakıyor. İstediğim ayna karşısındaki formu gördüm, tamam diyor.
1: Nasıl koruyacağız?
0: Şöyle, o ayna karşısında istediğin sen olduktan sonra en az 6 ay koruma sporu yapmış olmanız gerekiyor. Ne hem beslenmeyle birlikte. Yani o 6 ay boyunca siz vermiş olduğunuz kilodan hem beslenmenize hem sporunuza devam ederek bu şekilde devam etmiş olmanız gerekiyor ki daha zor kilo alabilirsiniz. Ama anında işte kilo bir sene boyunca spor yaptım, verebildiğim kadar verdim, vermeye devam ettim. Artık tamam dediğiniz noktada 6 ay daha yapmış olmanız gerekiyor ki bilimsel araştırmalar söylemiştir bunu. Ben kafamdan uydurduğum hı hı. bir şey değil. Bilimsel araştırmalar 6 ay boyunca koruma sporu yaptığın zaman diyor ki daha az bozulursun. Şöyle düşünün yani bir gün yemediniz, iki gün yemediniz, oruç sürecindeyiz Ramazan ayı. Hı hı. İlk bir hafta çok zor geçer. Evet. Sonraki günler başınızda ağrımaz, işte susuzluğu da aramazsınız, açlığı da aramazsınız. Bu beden bunu artık beyin demiştir ki tamam olması gereken düzendeyiz.
1: 7, 14, 21 çok önemli sayılar. Aynen. Zaten alışkanlıkların tamamlanması için.
0: Spor içinde kas hafızası denilen bir şey vardır. Zaten en güçlü hafızalardandır. Bu zaten kilo bile alsanız, zamanında spor yaptıysanız o hemen kas kendini hatırlar. Eski formuna dönmek için çok daha hızlı bir şekilde efor harcar. Ama işte daha önce bir geçmişi yoksa, kasın bir şey yoksa daha az bir süreçten geçer. Tabii ki de azdan az, çoktan çok gider diye bir şey de var. Evet. Maalesef ki. Bunu da şöyle, tabii ki de doğru beslenmeyle, doğru antrenmanla istediğimiz sonucu her ikisine de alabiliyoruz ama yağ dokusu fazla olan bir kişilerde hemen ne yapıyor vücut? Gidiyor diyor ki pıtı pıtı, ben diyor hemen diyor yağlarımı yakayım da diyor enerjimi harcayayım, şuradaki yağlar var diyor. Bir de o sürekli yağ alınan yağ dokusu olduğu için, hı hı, sürekli mesela 3 senedir kilolusunuz, bir de 1 senedir kilolu olan bir kişiye bakalım. 1 sene kilolu kalan kişi çok daha hızlı kilo kaybına sebep olabilir. Çünkü kalıcı yağ olmamıştır. Ama 3 sene artık beden diyor ki bu yağ benle beraber. Hani onu
1: parçam,
0: bu parçam olarak kabul ediyor ve onu harcamakta biraz daha çekingen davranıyor.
1: Çok güzelmiş. Şimdi o zaman zayıflamaya karar verdiğimizde öncelikle bir doktora gidip kan değerlerimize
0: çok
1: bakıyoruz.
0: Çok önemli, çok önemli.
1: Sen de istedin bizden. Evet. Yaptırıp geleceğiz inşallah bir ara. bu kan değerlerimize baktıktan sonra güzel bir beslenme programıyla birlikte, ki senin stüdyonda sadece wellness ve pilates de yok. Deneyimlemek, evet, istediğim şeylerden bir tanesi de zumba mesela.
0: Harika bir enerjisi var.
1: Ona girmeyeceğimi düşünmen beni mutsuz eder. Zumbayı aşırı merak ediyorum. Zumba bir saatte, şöyle bir şey duymuştum, doğruluğu var mı bilmiyorum da, çok aktif bir hareket programıyla, hoplamalı zıplamalı eğlenceli bir şey olduğu için 900 kaloriye kadar yakılabildiğine dair.
0: Evet.
1: Çok acayip bir şey.
0: Bence de çok acayip bir şey ve girdiğiniz andan itibaren ben zumba olan günler çok daha enerjik hissediyorum kendimi. Onların enerjisi bitmek bilmeyen bir coşkusu inanın bana da yansıyor, üyelerime de yansıyor ve o derse ben de giriyorum şu an mesela, gerçekten ya. Kilo kaybını da istediğim için aynı zamanda.
1: Nerene kaç kilo vermeyi planlıyorsun mesela, sevdiğimiz şeyler?
0: 7 aylık oğlum var, 7. doğum yaptım. Maşallah. Biraz daha kilo vermek istiyorum çünkü eskiden 34 bedendim. 32 ile 34 beden arasında
1: 34
0: giyiyordum.
1: 34 diye bir beden yok ya. Kayserilisin sen, kendine gel. Öyle i̇şte, bir beden mi var ya? 34
0: eski nedir? Kendini bilince bugünkü ben biraz kilolu geliyor bana.
1: Sen boylu poslu bir insansın yani. 36-38 bence çok çok tatlı.
0: Şu an 38
1: şeyler
0: giyiyorum ama yani bu beni Herkes. Mutlu eden bir şey değil.
1: Deme ya. Evet. O eski ekstra zayıf haller.
0: Evet.
1: Herkes de öyle olmak zorunda mı?
0: Hayır.
1: Niye
0: asla
1: bunu
0: değil.
1: İstiyoruz?
0: Asla değil. Şöyle popüler Instagram biliyorsunuz, sosyal medya. Hı hı. Benim işime geliyor.
1: Hocam ben rüst de bir de yani.
0: Hocam beni böyle yapar mısınız? Hocam ben böyle olmak istiyorum. Hocam ben bu kıyafeti giymek istiyorum ama bak bu kız zayıf işte.
1: Gel anneciğim, gel yavrucuğum, yaparız. Değil mi böyle canlısı?
0: Bazen diyorum hocam işte şu hemen diyor olur muymuş öyle ama bak nasıl bir istiyor biliyor musun? Uç noktalarda işte. Ben de eski GTA 5'te araba garajına giriyor da hemen boyayıp çıkıyor ya. Ben GTA 5 miyim? Mesela vallahi bak benim keşke öyle bir garajım olsa diyorum. Mesela istediğimiz renk, istediğimiz desen arabayı oradan çıkarıyorduk mesela eskiden. Çok iyi hissediyorduk. Bilen bilir gerçekten. Ama mesela ben böyle bir şey yapamam. Ama dilersen ve istersen bir süreç içerisinde bir ayda senin ayna karşısındaki farkını sana gözlemlendirebilirim diyorum. O da gerçekten gözlemleme
1: süre
0: yaptığı
1: seviyoruz.
0: İçin ben seviyorum.
1: Evet.
0: Seviyorum.
1: Evet, süre seviyoruz. Biz de danışanlar olarak çok seviyoruz. Tabii ki herkesin fiziksel olarak aktif, ne bileyim işte benden 5 santim gider, Merve'den 10 santim gider. Herkesin yapısı farklı. Ha, bu cümleyi kurarsın sonrasında ama bir ay içerisinde şekilleneceğinin garantisini veriyorum.
0: Veriyorum.
1: En azından o savruk, o enteresan karın vesaire bir şekil, değil mi? Bir vücut yapına göre bir hale gelirsin.
0: Ve dış etkenler de bunu söylüyor her zaman için. Mesela pilates yapmış bir birey diyorlar ki sana ne oldu? Hani bir özgüven mi geldi, bir şey mi, bir tatile mi gittin, ne oldu sana? Bir sivrildin diyorlar. Yok, karakter yapısı olarak.
1: Karakter yapısı olarak. Allah Allah.
0: Bunun nedeni dik durmaları.
1: Hmm.
0: Mesela başında da biraz önce de bahsetmiştim, merhabalar diye karşılayan biriyle dik durup kendinden emin bir şekilde karşılayan bir kişi çok daha farklı hissettirir sizlere. Tabii. Mesela yine aynı şekilde bir yere gittiğinizde, iletişim kurduğunuzda dik duran birine bir tamam gibi.
1: Ekstradan bir saygı duyuyorsun.
0: Saygı evet çok ya enteresan. Duruşa maalesef evet. bir saygı var. Ya maalesef demeyeyim aslında. Asla kimse kifoz gibi yani böyle kambur dursun istemem. Tabii çünkü ki. Dik duruş her zaman için iyidir. Ama bu mesela günümüzde özgüven olarak algılanıyor. Halbuki duruş postür bozukluğu olmayan sağlıklı bir duruş.
1: İşte aslında ikisi birbiriyle çok örtüşen şeyler. O dik durduğunda kendine olan saygı özgüvenli bir enerji veriyor karşı tarafa.
0: Evet.
1: Bu kişinin kendine saygısı varsa etrafına da saygısı var gibisinden çevrede hatta tercih edilen insanlar arasında bile olabilirsin yani.
0: Evet.
1: Bu işte de olabilir, sosyal hayatta da olabilir. Çok güzel kapılar da açar. Dik durmak gerçekten her anlamda önemli.
0: Bence de.
1: Elif gibi duracağız. Hepimiz Elif gibi duracağız, dimdik duracağız.
0: Ben şey söylemiştim, birine kızmıştım. Omurga her anlamda önemli diye bir yazı yazmıştım paylaşımımda.
1: Vay, gerçekten. Giderli. Hocamız da giderli gerçekten. Harika, çok güzel. 1,5 saate de yaklaştık. Ufaktan da Merve'cim diyecek ki toparlayalım. Tamam toparlayalım ama şunu soralım. Ramazan'da şey var, sakız çiğnemek oruç bozar mı diye sorarmışım şimdi. Onu sormayacağım. Şimdi Ramazan'da orucuz, aç karnına spor, pilates yapabilir miyiz diye bir soru gelmiş.
0: Şöyle, aç karnına pilates yapabilir ama eğer doğru yüklemede yapılmazsa kas kaybına neden olur. Kas yıkımı dediğimiz bir olay vardır. Bu hiç istemediğimiz, gerçekten vücudunda böyle darma duman eden bir şeydir. Bunu hiçbir zaman istemeyiz. O yüzden temponuza biraz daha dikkat edin. Ramazan'da kendinizi çok fazla yorup da işte değişime odaklanarak ilerlemeyin. Çünkü zaten değişeceksiniz oruç tutuyorsanız. Esneme ağırlıklı veya yüksek tempolundan ziyade daha düşük tempolu antrenmanlar tercih ederseniz bu size hem var olduğunuz konudan ileriye taşıyacaktır hem de değişmenize sebep olacaktır. Ama siz kendinizi ekstradan yorduğunuz zaman kendinize bir iyilik değil, aslında en büyük kötülüğü kendiniz yapıyor olacaksınız.
1: Aslında bir değişim sürecinin içerisine girmişken biz de yeni başladık ve Ramazan'a denk gelmiş oldu. Ne oldu? Bütün seanslar akşam ve gece saatlerine sardı.
0: 12'ye kadar seans
1: gece 23-24 sıraları arasında biz de sporumuzu eda ediyoruz. Ha ne olabilir? Dediğin gibi daha düşük formlarda sabah da yapabilirdik aslında. Hani akşam gelemeyenler için.
0: Evet.
1: Ama bunu bir oluruna oturtuyorsunuz zaten.
0: Evet.
1: Finalinde. Bu da çok güzel bir şey. Şimdi ekstra cevaplayamadığım ya da soramadığım sorular olursa Ebru Çağıran Stüdyo Instagram sayfasına yazın. Zaten çok soru sorulmasından bayılıyor. Sorun yani. Gönderin evet. Gelsin değil
0: bana
1: mi?
0: Bana her şeyi sorabilirsiniz.
1: Harika, çok güzel. Açık kapı açtı. Çok güzel bir yayındı bence.
0: Ben de çok zevk aldım. Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına yüreğine sağlık. O yetkinliğin ve bu alandaki o ağırlığın çok net bir şekilde hissediliyor. Çok İzleyenler ve dinleyenler de eminim benim gibi aynı duygulara sahip olmuştur. Şöyle bir yönetmenime döneyim. Etkilendin mi? Gerçekten etkiledi bizi değil mi? Ben de geleceğim diyor. Ya bizim şöyle dörtlü beşli bir grubun içerisine alamazsın. Neden? Biz sizden 3 ders önde olduğumuz için değil mi? Biz bir level atladık
0: ya
1: çünkü.
0: Bir de Merve Hanım'ın spor geçmişi var ama sizin kadar aktif spor geçmişi olmadığından dolayı bu biraz daha sizi bağdaştırmayacak unsurlardan.
1: Şey peki şimdi biz Merve ile birlikte başladık. Şimdi Merveciğim de Bilgeciğim'le başladı diye düşünelim. Radar ekibini de yükledik Ebru Çağıran Stüdyo'ya. Biz hangi sürecin içerisinde aynı ortamda spor yapmaya başlayabiliriz? Al sana çok güzel bir denklem sorusu.
0: Hiçbir zaman.
1: Hiçbir zaman mı?
0: Şöyle, çünkü ben sizi sürekli geliştireceğim. Siz olduğunuz yerde hiçbir zaman kalmayacaksınız.
1: Biz yarasa gibi ayaklarımızdan ne zaman asılmaya başlayacağız? Bak herkesin o pilateste çok pik bir noktaya geldim hareketi gibi bir şeye
0: dönüştü. Benim en sevmediğim nokta biliyor musunuz? İşin sadece show kısmı.
1: Show, evet. Yani bence tamam, de makyaj tarafı nedir yani o?
0: Bir de şöyle mesela şunda,
1: yapamıyoruz ya.
0: Şunda, şunu da göz ardı etmeyelim. Evet, orada yaptığımız bazen omurgayı açacak esnetmeler, bel fıtığına iyi gelecek, boyun fıtığına iyi gelecek egzersiz periyotları var. Ama zaten bunu reform pilates üzerinde yapıyoruz. Esnemeye kalınca oraya çıkabiliriz ama bizim günümüzde şu an o kadar çok artikülasyon flasyon, yani fleksiyon ve ekstansiyona giden çok, bu ne demek? Geriye doğru bükülme.
1: Evet. Alt dilinde.
0: Şimdi bu geriye doğru bükülme hareketini o kadar çok tehlikeli boyutta yapıyoruz ki belin o kadar hazır değil. Sadece Instagram'da şov olsun diye orada iki tane, üç tane kadın biz seni tutuyoruz. Anında çekiliyoruz, fotoğraf çekiyoruz. O zaman sen o zaman havalı bir...
1: 5 saniyelik evet. Mesele mi o?
0: 5 saniyelik bir mesele mesela o.
1: Aslında arka tarafta ayağının ucundan tutuyorsun sen orada.
0: Aslında ayağının ucundan. Böyle ne oluyor biliyor musun?
1: Bütün sırlar ortaya.
0: Böyle tutuyor arka. Mesela fotoğraf çekiyoruz ya.
1: Kadın düşme.
0: Tekrardan havada yakalıyorum o kadını. Sonra böyle bir göz göze bakıyoruz, bir romantik bir an. Sonra tekrardan bırakıyorum. Ama o tabii o an o kadar korkmuş.
1: Eşitlik sadece fotoğrafta kaldı. Evet. O inişi paylaştılar, daha çok etkileşim alır aslında.
0: Kamera arkası olarak. Çünkü box koyuyoruz. İşte kiminin boyu şey olmuyor. Box koyuyoruz. Box'a
1: yükseltiyoruz. Ay önce bu anları gerçekten izlemeye çok isterim.
0: Merak etme, yakın dönemde sende de öyle bir an yaşayacaksın.
1: İsteyeceğim mi ya ben de? Evet, yok ya, yarasa gibi şey yapmama gerek yok. Bana daha enteresan şeyler yap. Şıpada kaçtır bana. Vallahi yapar mıyız?
0: İnşallah, neden olmasın?
1: Değil, esnek bir kimseyim de daha da açılabilir yani. Bence çok güzel olur. Ağzına yüreğine sağlık. O kadar güzel çok bir program ederim. Oldu ki. Yine de şöyle bir 2-3 dakikalık bir motivasyon konuşması istiyorum. Bir balkon konuşmamız var bizim her yayın sonunda. Seni kamerayla baş başa bırakacağım. Seni izleyen, senin ışık aldığın hanımefendi gibi başkalarının da senin rol modelin olması için güzel bir konuşma yapmanı istiyorum. Çocuklar olabilir, öğrenciler olabilir, hanımefendiler olabilir. Hem eğitim hayatı adına hem de kadınların spora eğilmesi adına şöyle komplike çok güzel cümleler kurarsın sen. Kamerayla baş başasın. Hadi gönder gelsin.
0: Çalışmadım yerden geldi.
1: Evet, çünkü anlık tepkileri ben çok seviyorum.
0: Şimdi şöyle, hayatınız boyunca olumsuzlukların hepsiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama bunlar sizi yıldırmasın. Her bitiş daha güzel başlangıçların ilk aşamasıdır. Ve biz bu aşamada aslında kendimizi buluyoruz. Hiçbir zaman yılmadan, usanmadan, kalbimizi kaybetmeden yürüdüğümüz ışıklı yolların nicelerini sağlıkla, sporla ve huzurla kalın lütfen. İyi günler diliyorum. Felse Radar'dan herkese
1: selamlıyorum.
0: Selamlar.
1: Güzel duygular gönderiyorum. Bir de çalışsa hangi cümleleri kuracaktı bilmiyorum. Çok baharatlı bir dili var zaten. Çok çeşitli güzel cümleler kurduğu için her türlü kotaracağını biliyordum. O güven de çok başka bir şey. Ağzına sağlık.
0: Derste görüşürüz.
1: Eyvah eyvah. Beklemediğim yerden geldi dediğim bir hareket olmaz. Ayağımdan basacaksın bu programda beni. O zaman bunu yapma. Bunu yapma. Daha belim hazır olmayabilir. Hayırlısı olsun inşallah. Yayını kapatıyorum. Biz sohbete devam edeceğiz. Tamam mı?
0: Tamam,
1: anlaştık. Canım hocamla gerçekten çok keyifli bir bölümün sonuna geldik. Yine 1,5 saat duvarına açtığımız çok keyifli, susmak bilmediğimiz bir programdı. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın. Sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 29, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Bünyan 20, Develi, İncesu, Özvatan, Tomarza ve Yahyalı 21, Sarıoğlan, Sarız ve Yeşilhisar 22, Akkışla, Felahiye ve Pınarbaşı 23 derece. Çevre illerimize baktığımızda Niğde 20, Yozgat ve Nevşehir 21, Sivas ve Kırşehir ise 23 derece. Ve büyük kentlerimiz Ankara 25, İstanbul 27 ve İzmir 34 derece olacak.
3: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programdaysa İstanbul'un tarihi alanlarından bahsedeceğiz. İstanbul, çağları aşan bir şehir, uygarlıkların kavşağında kurulmuş efsanevi bir başkent. Balkanlarla Anadolu, Karadeniz'le Akdeniz arasındaki bu tarihi yarımada, bin yılı aşkın bir süredir siyasetin, dinin ve sanatın merkezi olmuştur. Bu özelliğiyle de insanlık mirasının üstün evrensel değerini taşır. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen İstanbul'un tarihi alanları, şehrin yüzyıllar boyunca biriktirdiği kültürel ve mimari zenginliği gözler önüne serer. Bu miras alanı 4 ana bölümden oluşur. Sultanahmet Arkeoloji Parkı, Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Koruma Alanı ve Kara Surları Koruma Alanı. Her biri İstanbul'un geçmişine açılan bir kapıdır. Sultanahmet Arkeolojik Parkı, adeta Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi bir koridordur. Burada Roma döneminin görkemli yapılarından Konstantin Hipodromu, Bizans'ın ihtişamını simgeleyen Ayasofya, onun hemen yanı başında Ayı İrini, küçük ama zarif yapısıyla Küçük Ayasofya Camii ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı yer alır. Bu alan, medeniyetlerin ardı ardına bıraktığı izleri bir arada görebilmemize imkan tanır. Ayasofya'nın kubbesi göğe yükselirken, Topkapı Sarayı'nın ihtişamlı avluları Osmanlı kudretini fısıldar. Süleymaniye Koruma Alanı, Osmanlı klasik dönem mimarisinin zirvesi kabul edilir. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri olan Süleymaniye Camii ve çevresindeki külliye yapıları, Osmanlı'nın şehircilik anlayışını, dini, sosyal ve kültürel hayatı bir bütünlük içinde yansıtır. Burada cami sadece ibadet mekanı değil, medreseleriyle ilim yuvası, imaretiyle halka hizmet eden bir kurum, kütüphanesiyle bilgi hazinesidir. Zeyrek Koruma Alanı, Bizans'ın en büyük manastır komplekslerinden biri olan Pantokrator Manastırı'nın mirasını taşır. Bugün Zeyrek Camii olarak bilinen bu yapı ve çevresindeki geleneksel Türk evleri, Bizans ve Osmanlı'nın yan yana nefes aldığı bir mekan oluşturur. Dar sokaklar, ahşap evler ve taş yapılar, İstanbul'un çok katmanlı tarihini gözler önüne serer. Kara Surları Koruma Alanı ise şehrin güvenlik sembolüdür. Theodosius döneminde inşa edilen bu devasa surlar, yüzyıllar boyunca İstanbul'u saldırılara karşı korumuş, sayısız kuşatmaya göğüs germiştir. 5. yüzyıldan günümüze ulaşan bu görkemli savunma sistemi, Bizans'ın mühendislik dehasının bir göstergesidir. Bugün İstanbul'un tarihi alanlarını gezen bir ziyaretçi, aslında zamanın derinliklerinde bir yolculuğa çıkar. Roma'nın hipodromunda yankılanan nal seslerini, Bizans'ın kubbelerinde yükselen ilahileri, Osmanlı saraylarının avlularında dolaşan padişahların adımlarını hisseder. Taşlarda, sütunlarda, kubbelerde ve surlarda insanlığın ortak hafızası yaşamaya devam eder. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu alanlar yalnızca İstanbul'un değil, tüm dünyanın mirasıdır. Çünkü İstanbul yalnızca bir şehir değil, doğu ile batının, geçmişle bugünün, gelecekle modernitenin birleştiği bir semboldür. İnsanlık tarihi boyunca yeniden ve yeniden fethedilen, hayranlıkla bakılan, şairlere ve sanatçılara ilham veren bu şehir, bugün hala dünyanın başkenti olma vasfını korumaktadır.
0: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 3917 metre yüksekliğe sahip Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı bu gece yağdı. Saadet Partisi 8. Kocaeli Olağan Kongresi'nde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan şunları söyledi.
3: Kocaeli her zaman milli yönetim kalesi olmuştur. Bugün Kocaeli'nin hangi mahallesine, hangi sokağına gitsen mutlaka hatıralar canlanır. Refah dönemin adı Cumhuriyet Meydanı'ndaki kitiklerde her zaman hocamızı heyecanla beklerdik. Servet Akar'ın ilkokulu vardı Tezi Çakmak'ta. 1994 seçim zaferlerini sonuçlarla beraber kutlamıştık. Sivas Sertesi'nde birçok kardeşimle, birçok abimle direklerde bankalar açmıştık. İstasyon Caddesi'nde sevgi yürüyüşleri yapmıştık. Mimar Sinan Parkı'nda Rabia göbekleri tutmuştuk. Gülüngül Camisi'nin önünde Filistin için mücadele vermiştik. Bunlar hepsini anlıyorum.

0: Seçimden seçime değil, buradaki büyüklerimle, kıymetli kardeşlerimle her gün sahada bulunur. Saadet Partimiz Kayseri'de bugün ana muhalefet partisi olmuş. Bu Saadet Partisi Kayseri'de siyasetin kenarında değil, tam merkezinde demektir. Bu milletimizin derdini dile getirecek, iktidarı denetleyecek, yanlışın karşısında dik duracak en büyük güç Saadet Partisi demektir. Bugün Kayseri'de ana muhalefet. Ancak inanıyorum ki çok yakın bir zamanda Kayseri'nin de Türkiye'nin de iktidar partisi olacaktır.
1: Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alınması hakkında yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Kayseri İl Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunuyorum, dedi. Kayseri Spor, yarın Bursa Spor'la karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kayseri'de afetlere hazır dirençli Türkiye hedefi doğrultusunda yüksek irtifa ve navigasyon eğitimi gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan kırtasiye ve beslenme yardım başvuruları 3-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında yalnızca resmi internet sitesi www.kayseribel.tr üzerinden yapıldı ve başvurular sona erdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediyede çalışanların hiçbir şekilde vatandaşlardan para talebinde bulunmadığı ve bu konuda vatandaşların olası dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de av koruma ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde 12 avcı hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Kocaeli Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray Göztepe'yi konuk edecek. Rams Park'taki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençler Birliği evinde Erzurumspor FK ile karşılaştı. Mücadele 2. yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi. A Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubunda Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Sultan Gazi'de düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'yla Cebeci Naim Süleymanoğlu Gençlik ve Spor ve Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde 2031 yılına kadar Formula 1 İstanbul'da olacak, dedi. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları İstanbul'da Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. 2026 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubunda konuk ettiği Litvanya'yı 94-66 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda baş antrenör Engin Ataman takım halinde çok iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi. Spor bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
7: Yol. 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1992'ye gideceğiz.

0: sakın ha aman, manava gidip de armutları tek tek elleme.
1: Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa
0: sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar, rezil olursun. Hadi bakayım.
1: Aa!
0: Bir de ye de.
1: Ye!
0: Şimdi bir de ı.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır!
0: Oku bakayım.
1: Hayır!
0: Oku bakayım.
1: Hayır!
0: Oku bakayım.
1: Hayır!
0: Oku bakayım.
1: Hayır!
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır!

0: Şimdi bir de ı. Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır

1 Ocak 1992. Araçlarda sürücünün ve ön koltukta oturan yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu yürürlüğe girdi. 25 Ocak 1992. Tele10 yayın hayatına başladı. 1 Şubat 1992. Şırnak'ın Görmeç köyüne düşen çığda, köyde yerleşik bir taburdaki askerlerden ve köylülerden 97 kişi hayatını kaybetti.

6 Şubat 1992. İstanbul DGM Başsavcısı Yaşar Günaydın silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 28 Şubat 1992. TRT İnt ve TRT Türk Avrasya adıyla küresel yayına başladı. 1 Mart 1992. İstanbul Kule dibindeki Neve Shalom sinagoguna bombalı saldırıda bulunuldu. 1 Mart 1992. Show TV yayın hayatına başladı.

3 Mart 1992. Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömür maden ocağında meydana gelen girizu patlamaları nedeniyle 263 madenci hayatını kaybetti. 13 Mart 1992. Erzincan'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonucu 653 kişi hayatını kaybederken 4000 kişi de yaralandı. 14 Nisan 1992. Özel Kuvvetler Komutanlığı kuruldu.

15 Mayıs 1992. Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Taşdelen Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 28 asker hayatını kaybetti. 16 Mayıs 1992. Tarihi Galata Köprüsü yandı ve kullanılamaz hale geldi. 26 Mayıs 1992. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

17 Haziran 1992. Haliç'te yapılan Yeni Galata Köprüsü yapılan törenle hizmete açıldı. 18 Haziran 1992. 12 Eylül askeri yönetimince kapatılan siyasi partilerin tekrar açılmasına olanak tanıyan yasa Büyük Meclis'te kabul edildi. 26 Haziran 1992. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Yolaç köyüne PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 10 köylü hayatını kaybetti.

29 Temmuz 1992. Kıbrıs Harekatı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanı ve eski CHP milletvekili olan emekli Or Amiral Kemal Kayacan, İstanbul'da dev sol militanları tarafından öldürüldü. 10 Ağustos 1992. Kars'a bağlı Ardahan ve Iğdır il yapıldı. Böylelikle il sayısı 76'ya yükseldi. 18-22 Ağustos 1992. Şırnak'ta devlet kurumlarına büyük bir silahlı saldırı başlatan PKK militanlarıyla kolluk kuvvetleri arasında 4 gün süren çatışma yaşandı. Çatışmalarda 85 PKK militanı öldürüldü, 253 militan tutuklandı, 22 sivil ise hayatını kaybetti.

30 Ağustos 1992. Hakkari'nin Şemdilli ilçesindeki Alan Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 17 asker hayatını kaybetti. 9 Eylül 1992. CHP tekrar açıldı. SYP'den ayrılan Denizli Milletvekili Deniz Baykal genel başkanlığa seçildi. 12 Eylül 1992. Hakkari'nin Şemdilli ilçesindeki Aktütün Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 22 asker hayatını kaybetti.

2 Ekim 1992. 250 bin TL'lik banknotlar tedavüle çıkarıldı. 4 Ekim 1992. Kanal 6 yayın hayatına başladı. 12 Ekim 1992. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı büyük bir sınır ötesi operasyonu başlattı. 20 Ekim 1992. Bingöl'ün Solhan ilçesi Hazarşah köyü yakınlarında bir otobüsü durduran PKK militanları 19 yolcuyu kurşuna dizerek öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

4 Kasım 1992. 5000 TL'lik madeni paralar tedavüle çıktı. 8 Aralık 1992. Hükümetin Somali ve Bosna Hersek'te Umut Operasyonu adı altında görev yapacak olan Birleşmiş Milletler emrindeki güvenlik kuvvetlerine asker verme önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 26 Aralık 1992. Ankara-İstanbul arasında çalışacak olan elektrikli tren hizmete girdi. 28 Aralık 1992. Greenpeace Türkiye ofisi kuruldu ve faaliyetler başladı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.

0: Yerel haberle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PPDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 3.917 metre yüksekliğe sahip Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı bu gece yağdı. Saadet Partisi 8. Kocasinan Olağan Kongresi'nde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan şunları söyledi.
3: Kocasinan her zaman milli görüşü kalesi olmuştur. Bugün Kocasinan'ın hangi mahallesine, hangi sokağına gitse mutlaka hatıralarını canlandır. Refah dönemini anlatır. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kitiklerde her zaman hocamızı heyecanla beklerdir. Servet Akar'ın ilk okulu vardı Tezi Çakmak'ta. 1994 seçim zaferlerini sonuçlarla beraber kutlamıştır. Sivas Sertesi'nde birçok kardeşimle, birçok abimle direklerde bayraklar atmıştır. İstasyon Caddesi'nde sevgi yürüyüşleri yapmıştır. Mimar Sinan Parkı'nda Rabia Gümrükleri tutmuştur. Gülüngül Camisi'nin önünde Filistin için mücadele vermiştir. Bunları hepsini anlıyorum. Seçimden seçime değil, buradaki büyüklerimle, kıymetli kardeşlerimle her gün sahada bulunur. Saadet Partimiz Kayseri'de bugün ana muhalefet partisi olmuş. Bu Saadet Partisi Kayseri'de siyasetin kenarında değil, tam merkezinde demektir. Bu milletimizin derdini dile getirecek, iktidarı denetleyecek, yanlışın karşısında dik duracak en büyük güç Saadet Partisi demektir. Bugün Kayseri'de ana muhalefet. Ancak inanıyorum ki çok yakın bir zamanda Kayseri'nin de Türkiye'nin de iktidar partisi olacaktır.
2: Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alınması hakkında yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Kayseri İl Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunuyorum, dedi. Kayseri Spor, yarın Bursa Spor'la karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kayseri'de afetlere hazır dirençli Türkiye hedefi doğrultusunda yüksek irtifa ve navigasyon eğitimi gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan kırtasiye ve beslenme yardım başvuruları 3-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında yalnızca resmi internet sitesi www.kayseribel.tr üzerinden yapıldı ve başvurular sona erdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediyede çalışanların hiçbir şekilde vatandaşlardan para talebinde bulunmadığı ve bu konuda vatandaşların olası dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de av koruma ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde 12 avcı hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Kocaeli Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
8: Böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Yayın tekrarı.
2: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.

0: Efendim merhabalar. Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi geleceğe mektup yazmaya, güzel sözlerle, güzel düşüncelerle, yapılan güzel işlerle geleceğe ufak notlar bırakmaya, belki örnek olmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Tabii yayınımıza başlamadan önce şu anda bizi 91.8 Radyo Radar frekansından takip eden ve bizleri Radyo Radar, Kayseri Radar sosyal medya hesaplarından takip eden, Kayseri.net YouTube kanalından takip eden sevgili dostları en kalbi duygularımız ile selamlıyoruz. Gününüz güzel, bereketli olsun inşallah. Bu hafta kadın ve aile üzerine, geleceğin neslin inşası üzerine konuşacağız. TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörü genç bir hanımefendi Nisa Nur Durna hanımefendi misafirimiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Biz Kayseri Aile Platformu olarak da gerek Kayseri'de yaptığımız böyle saha araştırmalarında gerek Büyük Aile Platformu olarak belki Türkiye'mizdeki teşkilatı kurulmuş birçok aile platformumuzda sahadaki incelemelerimizde gördük ki kadın ve aile gelecekle alakalı çok önemli. Evet. Ve biz bugün onun üzerinden hangi konuları atlıyoruz, hangi konuları doğru yapıyoruz, nelere ihtimam göstermemiz lazım? Belki onlarla alakalı doğru bir konuk olduğunuza inanıyorum. O bakımdan da teklifimizi kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Tabii başlamadan önce kısaca sizi tanıyalım isterim. Nisa Nur Durna kimdir, neler yapmıştır? Kısaca onlardan bahsederek başlayalım isterseniz.
1: Ben de teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Nisa Nur Durna, 27 yaşındayım. Genç bir başkanım, kadın aile başkanıyım. Siyaset bilimi ve kamu yönetim mezunuyum. Çocuk gelişimciyim.
0: Çok güzel.
1: Gazeteciliğe merakım var. Onu da açık üniversiteden okuyorum.
0: Hani ikinci bir üniversite.
1: Evet, ikinci bir üniversite harika. Olarak okuyorum. Spor yönetimi bölümünü okuyorum. Mesleğim aslında işaret dili eğitmenliği. İşaret dili eğitimini yapıyordum. Şu an ara verdim. Bu şekilde gönüllülükle devam ediyorum. Uzun yıllardır gönüllü çalışmalarda bulundum. Birçok STK'da görev aldım. Şimdi de TÜGVA Kadın Aile Koordinatörü olarak görevde devam etmekteyim.
0: Çok güzel. Buralı mısınız başkanım?
1: Yok, Sivaslıyım aslen. Doğma büyüme
0: Kayseri'lisiniz. Ne güzel, ne güzel. Ve bugün Nisa Nur Hanım'ın kendi ifadesiyle de gördük ki kıymetli başkanım aslında birçok bileziği koluna takmış. Bunları inşallah hayatta uygulama alanlarını güzel bulursunuz.
1: İnşallah.
0: Ve inşallah bu tecrübeleri aktarmak çok önemli.
1: Evet.
0: Onunla alakalı da güzel bir yerdesiniz. TÜGVA'mız neler yapıyor? Kadın aile koordinatörlüğü olarak sizin başkanlığınıza, Kayseri'mize nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Dinleyicilerimize onu da duyuralım inşallah.
1: Tabii. TÜGVA Eğitim Vakfı olduğu için önceliğimiz eğitim.
0: Evet.
1: Onun üzerinde ortaokul birimimiz var, lise birimimiz var, üniversite birimimiz var, teşkilatlarımız, çalışma grubumuz var, destek proje grubumuz var ve son olarak da kadın aile.
0: Evet.
1: Bu platformumuzda da kadın aile olarak biz hünerhane programlarımızı yapıyoruz.
0: Hünerhane programı.
1: Evet. Atölye şeklinde yapıyoruz. Atölyelerimizde hani spor olarak yapıyoruz. Bunu dikiş nakış atölyeleri yapıyoruz. Yabancı dil kurslarını yapıyoruz. Hani bu şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Hünerhane küçük bir atölye şeklinde.
0: Rağbet nasıl başkanım?
1: Rağbet güzel. Hanımlar seviyor, beğeniyor. Şimdi spor eğitimine başladık. Sporda step yapıyoruz. Aerobik çalışması yapıyoruz. Son olarak da zumba çalışması yapacağız.
0: Zumba çalışması.
1: Evet, zumba.
0: Nasıl bir çalışmadır?
1: Zumba nasıl bir çalışma? Dans üzerine figürlerle oluşan. Kadınları hem böyle nasıl desem spor...
0: Yani biraz, hareketlendirmeye
1: aynen,
0: çalışıyoruz.
1: Hareketlendirme, hani spora teşvik etme aslında bizim niyetimiz. Evet. Çünkü kadınları biliyorsunuz hani evde temizlik yapıyoruz. Hani... çocukları büyütüyorlar. Hani kendilerine biraz daha ne yapabilirler sosyal açısından hani sporlara falan teşvik etmek istiyoruz.
0: Evet. Aslında siz anlatırken şu dikkatimi çekti. Biz de diyoruz ki bu sosyal medyanın olumsuz etkilerinden çok bahsediyoruz. Özellikle dijital platformlar.
1: Evet.
0: Orada kadınlarımızı, kızlarımızı, gençlerimizi gerçekten olumsuz etkileyen çok mekanizma var. Bununla alakalı biz aile platformu olarak temiz ekran, İşte ekranda kirliliğe dur de gibi kampanyalar yaptık. Sizin bu yaptığınız güzel çalışmalar aslında oradan uzaklaştırıp insanları daha üretken, evet, efendim söyleyeyim daha aktif, özellikle kadınlarımızı belki o dedikodunun efendim söyleyeyim içinden uzaklaştırmak adına da çok kıymetli olarak görüyorum.
1: Evet. Aslında bizim Hünerhane'de de ikinci olarak kadınları böyle bir araya getiriyoruz. Hani komşuluk aşısı yapmış gibi yapıyoruz.
0: Unutmaya yüz tutmuş.
1: Aynen, bir de hani gün gibi yapıyoruz. Hani diyoruz ki kek, poğaça vesaire bir şeyler getirin, hadi hep birlikte yapalım. Hani çayımızı kahvemizi alıyoruz. Kadın aile odamızda oturup hem yemek yiyerek hem de konuşarak, dertleşerek hem de etkinliklerimizi yapıyoruz. Hani bu şekilde ilerletiyoruz.
0: Aslında çok mantıklı hocam, ne güzel. Çünkü gerçekten o konuştuğumuz konularda itinalı seçiliyordur mutlaka sizin tarafınızdan. Çünkü üzerine konuşulması gereken çok ehemmiyetli konular var. Aile gibi, aile bütünlüğü gibi, iletişim gibi. Onların konuşulduğu bu ortamları oluşturduğunuz için sizi ayrıca tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki,
1: ben de.
0: Bu ne kadar süredir bu görevdesiniz, bu başkanlığını yürütüyorsunuz?
1: Bir sene.
0: Bir sene.
1: Yok. Çıkmadayım.
0: Önemli bir zaman. Bu bir sene içerisinde sizi etkileyen, böyle hafızanızda yer almış bir anı var mı?
1: Aslında çok var.
0: Çok vardır.
1: Çünkü biz etkinliklerimizde hani diyorum ya, bu biraz bizim için psikoloji için de mesela çok çok iyi oluyor. Hani dikiş nakış yaparken orada dertleşiyoruz, konuşuyoruz ama hani yeni yeni gelen kadınlardan bir tanesini anlatabilirim. Hanımefendi geldi, programı yaptık. Hani o gün de biraz dertliymiş galiba. Öyle hani geldiğinde, oturduğunda konuştuk. Konuştuktan sonra çıktığında dedi ki, hani ben yalnız değilmişim dedi. Hani böyle konuştu, içini ferahlattırdı.
0: Evet.
1: Hani kendisini değerli hissetti ve bu benim çok çok hoşuma gitti. Hani dedim ki tamam, biz faydalı oluyoruz. Hani kadınlar geliyor, derdini anlatıyor, etkinlik yapıyor. Hani boş göndermiyoruz.
0: Tamam.
1: Bu yönden benim çok çok hoşuma gitti.
0: Çok çok önemli de güzel de bir anekdot. Evet. Çünkü kıymetli başkanım, gerçekten insanların bir kendini değerli hissetmeye ihtiyacı var. Çünkü biz kırılganlıklarımızın arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Efendim, küslüklerin çok kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İnsanın böyle kendini değersiz hissettiği çok ortam veya ilişkiler oluyor. Bir, bu açıdan kendini değerli hissettirmek açısından çok önemli. İkincisi de derdin sadece bizde olduğunu görüyoruz. Bugün belki büyüklerimizin bize sıklıkla tavsiye ettiği hastane ziyareti yapın. Evet. Niye hastane ziyareti yapın diyor. Orada çünkü derdinin aslında herkeste olduğunu veya daha büyük dertlere sahip olan insanları görmek, evet, bir nevi motivasyon ve rehabilite gibi bir durum. Siz onu da sağlamış oluyorsunuz böyle bu etkinlikleri.
1: Aslında bu dediğiniz bizim diğer aile buluşmaları, yani normal ziyaretler yaptığımızda,
0: ziyaret işte
1: hastane ziyaretlerimiz, muhabbet, evet, sohbet programlarımız.
0: Harika.
1: Aslında sadece Hünerhane değil, birçok birimlerimiz, evet, var. Hani etkinliklerimiz var. Hani kısa kısa isterseniz anlatayım
0: çok,
1: onları.
0: Çok mutlu oluruz başkanım.
1: Muhabbet sohbet programımızda hani iki gruba ayrılıyor. Bir, dini sohbetler olarak hani 41 Yasin hatimlerimiz oluyor. İlahiyatçı hocalarımız geldiğinde mesela bir ayet seçiyoruz. O ayet bize ne anlatıyor? Ne anlamamız gerekiyor? Kur'an-ı Kerim ayetlerini. Hani Arapça okuyoruz. Bunu ekstra olarak Türkçe çevirilerle mesela ne anlamamız gerektiğini, bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz.
0: Mealini, tefsirini de. Tabii
1: tefsirini
0: ne, bu de ayet abi. Bize, Allah burada, evet, bize ne murad etmiş, ne, evet, söylemiş. Çok kıymetli, manevi eğitim çok.
1: Ekstra olarak muhabbet sohbetin ikinci versiyonu da kişisel gelişim olarak ele alıyoruz. Psikologlarımız, aile danışmanlarımız, hani bunlarla birlikte hani kadınlarımıza daha iyi geliştirebilecek hani metotlar seçip onlara yönlendirmeye çalışıyoruz, anlatıyoruz. Bu gibi faydalı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Onun haricinde aile ziyaretleri yapıyoruz. Şehit ailelerimiz, bizi bekleyen çok şehit ailemiz var bayramlarda vesaire.
0: Ya.
1: Arıyoruz, hatta biz aramadığımız zaman kendileri arıyor. Niye ziyaret etmiyorsunuz bizi diyerek böyle dönüşler oluyor. Elimizden geldiğince hani o ailelerimize de faydalı olmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz, ellerini öpüyoruz, bayramlarını kutluyoruz. Aynı şekilde aile buluşmaları, veli okulu projemiz var. Kapsamlı Türkiye genelinde bir veli projemiz var. Bu projemizde de 8 başlık üzerinden ilerletiyoruz. Okullarımızda hani velilerimize aile içi iletişim konusunda bilgiler veriyoruz. Ondan sonra nasıl beslenmesi gerektiğini, ergen bir çocuğun neler yaptığını, hani bunlarla ilgili akran zorbalığı günümüzde çok çok fazla olan bir yani karşılaştığımız durum. Akran zorbalığı üzerinden hani çocuklar, yani çocuklarla nasıl ilgilenmeleri gerektiğiyle evet. ilgili konuşmalar yapıyoruz, bilgiler paylaşıyoruz. Bu şekilde yürüttüğümüz bir proje. Aslında çok sevilen de bir proje Veli Okulu. Şimdi tekrardan yeniden başlattık. Yaz okullarımızla birlikte devam ettirtiyoruz.
0: Evet. Bu perşembe de inşallah birlikte evet. olacağız. Evet, Mehmet Dedeman Ortaokulu'nda. Evet. Veli Okulu gerçekten TÜVVA'mızın bu anlamda yaptığı çok değerli bir buluşma. Buradan belki sesimize, programımıza hitap, tesadüf eden kıymetli takipçilerimize de söyleyelim. Bu tip programları bir yük olarak görmesinler. İstifade edecek güzel sözlerin söylendiği, belki farkında olmadığımız ama hatalı davrandığımız bir şeylerin farkındalığının oluştuğu ve TÜKVA'nın öncülüğünde yapılan çok güzel bir program. Okulumuza tesadüf ediyorsa kıymetli veliler, buraları ihmal etmeyin diye de böyle bir dip anekdot verelim inşallah. Evet.
1: Aile buluşmaları oluyor, pikniklerimiz oluyor, kahvaltı programlarımız evet. oluyor. Hani kadınlara ne kadar faydalı olabilirsek.
0: Evet. Hani aslında topluma faydalı oluyorsunuz.
1: Aynen, topluma daha çok.
0: Çünkü anlattığınız bütün bu organizasyonlarda benden bize geçiş var. Evet. Şimdi bize şu anda yaşadığımız dünyanın, zamanın dayattığı ben psikolojisi, yalnızlık psikolojisi, bireyselleşme tehlikesi. Biz bunu birçok programda işliyoruz. Gerçekten önemli bir tehdit ve bütün programlarda toplu programlardan bir araya gelmekten bahsediyorsunuz. Evet. Belki en çok ihtiyacımız olan ve kaybetmeye yüz tutmuş, aman kaybolmasın diyeceğimiz bir şey. Bu tip sosyal programların çok önemli. Sadece kadınlara değil, kadınların yetiştirdiği ailelere, çocuklara, gençlere de hitap ediyorsunuz.
1: Evet.
0: O yüzden de çok kıymetli.
1: Şimdi projelerimizi beğeniyorlar. Hani evet. kadınlarla yapıyoruz. Evet. Bu sefer gençler istiyor. Gençler bizde evet. de bir workshop programımız oluyor. Hani diğer ekipler de diyor ki biz de katılabilir miyiz? Hani onlar da geldiğinde vakfımıza, onları da hani diyoruz ki hadi gelin yapın.
0: Çok güzel.
1: Bu sefer erkeklerden de katıyorsunuz, de dönüşler değil mi? Oluyor.
0: Evet, işin içine katıyorsunuz. Evet. Sorumluluk veriyorsunuz.
1: Sorumluluk veriyoruz.
0: Çok tatlı.
1: Şimdi eşler de mesela istiyorlar programa katılmayı. Hı-hı. Onlarla da bir tesbih workshop'u denemeye başlayacağız. Allah nasip ederse.
0: Tamam, çok
1: İlk güzel. Erkeklerle de onu yapacağız. Onu düşünüyoruz. Çünkü bu sefer diyorlar ki hani kadınlara var, kızlara evet. var. Erkeklere evet. niye yapmıyorsunuz?
0: İnşallah rağbet olur. Çünkü önemli bir alan. Bu alanda çalışmanızı biz de merakla bekliyoruz doğrusu.
1: İnşallah siz de bekleriz hocam.
0: İnşallah. Şimdi genç bir hanımefendi olarak şu soruyu da sormak istedim. Kadın denildiğinde çoğu zaman çalışma hayatı konuşuyor. Hani güçlü kadın dediğimizde çalışma hayatı konuşuluyor. Genelde karşımıza başlık olarak öyle çıkıyor ama siz kadının toplumdaki en büyük dönüştürücü gücünü nerede görüyorsunuz? Kadın deyince aklımıza hani kadın çalışmaları yaptığınız için o dönüştürücülüğü, o gücü ilk nerede görüyorsunuz hocam?
1: Ailede görüyorum.
0: Ailede mi? Önce
1: aile.
0: Anne.
1: Aynen.
0: Anne bu çok kıymetli değil
1: Çünkü
0: mi?
1: Çünkü annenin sevgisi, merhameti, hani dost doğruluğu, dik duruşu bile o çok çok etkiliyor. Ben ona inanıyorum, onu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Siz evet. de aynı şekilde düşünüyorsunuz.
0: Çok, çok genelde böyle. Aslında genelimiz de böyle şu. Biz genelde aile platformu olarak gittiğimiz yerlerde bu vurguyu da yapıyoruz. Çalışma hayatını çok önemli buluyoruz.
1: Evet.
0: Ve kadının istihdamda yeri olması gerektiğine inanıyoruz.
1: Evet.
0: Kendine yakışan güzel işlerde kadın en iyi öğretmendir. Evet. Tarih boyunca da Hazreti Hatice validemizden bugüne gelmek üzere birçok kadının sosyal hayattaki önemi ve yerine ait söylenecek çok şey var.
1: Evet.
0: Bununla birlikte ihmal edilen bir şey belki de kadının anne rolü diye düşünüyorum evet. başkanım katılırsanız. Çünkü aile 10 yılında karşımıza çıkan bir raporda söylenen istatistik, anne olmayı ihmal ettiğimiz için demografik dengenin hızla değişmeye yüz tutacağı ve çok yakın gelecekte tüm dünyada ve özellikle de Türkiye'de yaşayacağımız bir demografik sıkıntı olacak. Artık ailedeki büyüme oranının, kadındaki doğurganlık oranının ve anne olma isteği ve özelliğinin azalması neticesinde çok yakın bir tarihte ki bunu belki çocuklarımız görecek ama torunlarımız mutlaka görecek eğer bu konuda bir gelişme olmazsa yaşlı nüfusun artacağı, popülasyonun yaşlı olacağı ve nüfusun azalacağı ve bu yaşlı nüfusa bakacak genç nüfusun olmayacağı bir hakikat. Yani bu varsayım olmakta da dışarıda. Bu yüzden bu sizin de böyle düşünmenizi hocam, çok kıymetli buldum yani vurgu olarak.
1: Peki bu şeyden kaynaklanıyor olabiliyor mu? Hani kadınlara yüklenen bir rol var. Hani çok iyi bir anne olma rolü, çok iyi bir çalışma rolü. Hani bunlar çok yüklenince kadınlar yoruluyor, bu sefer geriye çekiliyor. Doğurganlıklar bence bu yönden de azalıyor olabilir. Yani ben bu şekilde
0: ben
1: düşünüyorum.
0: Ben şöyle, kadına yüklenmek değil, bu aslında şöyle...
1: Yani rol model hani şeysi oluyor ya, bir kalıp oluyor. Hani o kalıpta diyor ki çok iyi bir anne olman gerekiyor. Çok iyi bir çocuğa bakman gerekiyor. Çok iyi iş yapman gerekiyor.
0: Bu rolü
1: gerekiyor.
0: Kim veriyor hocam? O rolü nereden yükleniyor? Yok toplumda. Şimdi aslında anne olmanın... Allah tarafından verilen bir mucizedir. Evet. Kadına verilmiş bir özelliktir. Bunun dışında kimsenin ona bir atıfta ve ekstra rol vermeye ihtiyacı yok. Evet. Annenin kutsalını kendi annenizden biliyorsunuz. Hı-hı. Yani siz annenizi tanımlarken ona ekstra roller yüklenmiş biri olarak tanımlamadınız. Annem benim dünyadaki en kıymetli varlığım diye tanımladınız değil mi? Ama bugün belki çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bize gerek sosyal medyadan gerek efendime söyleyeyim bir takım dayatmalarla sanki anneliğin bir yük olduğu algısı özellikle gençlerde
1: evet,
0: öyle bir yerleşti.
1: İşte
0: bunun önüne geçecek işte düşünmek lazım. Anneliğin bir yük olmadığını, aksine anneliğin yani cennet annelerin ayağı altındadır sözü öyle sıradan bir söz değil. Hı. Üzerine düşünülmesi gereken bir söz ve bunun kıymetini bildirecek işler yapmak lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu dayatmaların hakikati yansıtmadığını belki programlarımıza söylememiz lazım tabii diye düşünüyorum. Doğru mudur?
1: Çünkü sosyal medya bize bayağı bir farklı bir algı hani yerleştiriyor kafamıza, zihniyetimize. Hani diyoruz ki kadın şunu yapması lazım, kadın evet. bunu yapması lazım. Evet. Aslında bunu da hani çocuklar sürekli ellerinde telefon izliyorlar.
0: Evet.
1: Hani
0: evet,
1: toplum bir şey dayatıyor, onun peşinden ilerleyerek gidiyor ve bu evet. Bilgileri yanlış öğreniyorlar.
0: İşte bu hatanın düzeltilmesi için de birilerinin evet. gayret göstermesi lazım. Onlardan biri de sizlersiniz. O yüzden de çok teşekkür ediyoruz. Peki teşekkür bugün ederiz. Yük olarak neyi görüyorlar? Mesela siz gençlerle birliktesiniz, hanımefendilerle birliktesiniz. Yük dedik ya mesela öyle bir soru geçmişti aklımıza. Bugün genç kadınların ve annelerin omuzlarında sizce geçmiş nesillere göre yük olarak tanımladığınız şey nedir başkanım?
1: Yine az önce dediğim gibi çok iyi bir anne olma figürü. Yani
0: kusursuz çok anne kusursuz, arayışı.
1: Her şey kusursuz.
0: Bu sıkıntı olması. Doğru katılıyorum.
1: Yani her şeyi kusursuz istiyorlar. Sen çok iyi çalışacaksın. Hem çalışacaksın hem eve bakacaksın. Hem gideceksin sosyal aktiviteler yapacaksın. Hani toplumumuz biraz da hani bunu dayattığı için sosyal medyalarda vesaire. Hani kadınlar da yoruluyor, istemsiz yoruluyor. Ama bunun farkında da çok varamıyorlar güzel. Yorulduğuna
0: tamam,
1: dair.
0: Şimdi daha net anladım ben evet. de söylemenizi. Aslında bu toplumun dayatması değil. Evet. Bu sosyal medyada bizim sosyal medya mühendisliği yapan aslında evet. insan mühendisliği yapanların belki de çok gizli ve aslında çok da iyi niyetle yapılmamış oyunlarıdır.
1: Evet, tabii ki.
0: Bugün kusursuz eş, kusursuz anne, kusursuz çocuk arayışına biz bu dijital medyanın, dijital platformların evet. dayatmasıyla girdik. Bu toplumun dayatmasından daha çok bir grubun mühendislik çalışması yaparak araması ama kusursuz anne yoktur. Kusursuz evet. çocuk yoktur. Bu kusursuzluk arayışı aslında hoşnutsuzluğu oluşturduğunu biz de işte platform gereği akademisyenlerimize, sosyologlarımıza, psikologlarımıza incelediğimiz zaman karşımıza çıkan bu kusursuzluk arayışı memnuniyetsizliği bir getiriyor evet. yanında. Aha. Bu sefer
1: memnun olmuyorlar hiçbir şekilde.
0: Olmuyorlar ve diyorlar ki benim eşim neden böyle değil? Evet. İşte benim çocuğum neden böyle değil? Hı-hı. Halbuki o senin dünyadaki en büyük sermayen ve geleceğe bırakacağın en büyük mirasın.
1: Evet.
0: Sen onu kıyasladığın zaman kaybediyorsun zaten. Biz hani konuyu siz de öyle açtığınız için yani Kur'an ve ayetler üzerinden gittiğiniz için söylüyorum. Rum suresi 21. ayette Yüce Allah ailedeki huzuru tarif ederken hani aileyi tarif ederken aileyi huzurun liteskünü diye geçiyor ayette. Evet. Meveddet sevginin ve rahmet, rahmetin merkezi. Yani evlerimizi bugün huzur yuvaları haline getirmek, eve girerken ayaklarımızın geri geri değil, böyle oraya bizi güvenli sığınacağımız bir yer, günün tüm yorgunluğunu, efendim tüm stresini atacağımız bir yer olarak görmemiz lazım. Hanımefendilerinde, beyefendilerinde.
1: Evet.
0: Orada sevginin ve bütün kusurlarına rağmen birbirini seven insanlar olduğu yer olması lazım.
1: Aynen.
0: Diyor. Bunu kim diyor? Allah diyor. O zaman bizim de belki bunları önceleyen politikalar üretmemiz lazım.
1: Evet.
0: Bu dijital medyanın olumsuz etkilerinden belki insanımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı bilinçlendirmek lazım. Onun için de güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Yok, ona şahidiz de bu açıdan çok kıymetli buluyoruz. Ve toplumda şikayet etmek kolay.
1: Evet.
0: Kıymetli başkanım, şikayet etmek en kolay iş. Hani bunu hanım günlerinde yapabiliyoruz, kahve köşelerinde yapabiliyoruz. Şikayet kolay. Ama bu şikayeti gidermek için ne yapabiliyoruz dediğimizde bu sadece TÜKVA'nın görevi değil. Bu sadece belediyenin, sadece valiliğin, işte efendim sadece STK'ların değil. Topyekün. Fert fert hepimizin görevidir diye düşünüyoruz. Onun için de bu konuda emek sarf eden, güç harcayan herkes çok kıymetli olarak görüyorum. O yüzden de iyi ki varsınız diyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Peki sizi en çok endişelendiren ailevi veya toplumsal mesele hangisi? Bugün hız ve haz çağında yaşıyoruz. Hız ve haz çağı diye tarif ediyor sosyologlar. En çok hangi değeri korumakta zorlanıyoruz diye sorsam?
1: Bunu yine veli okuluna vurgulayarak söyleyeceğim. Tamam. Birinci maddemiz aile içi iletişim. Bunu çok zaten ele aldığımız bir konu. Aile içi iletişimin eksik olduğunu düşünüyorum. Teknoloji sebebiyle de biraz hani teknoloji çok güzel bir şey aslında ama herkesi birbirinden de ayırabiliyor. Hani evet. Evlere gidiyoruz, herkes elinde telefon, herkes ayrı odalarda.
0: Gittiğinizde görüyor musunuz hocam
1: evet,
0: o? Evet, değil mi? Yani siz ziyarete gidiyorsunuz ama evet. Telefon gene elden düşmeyebiliyor değil mi? Evin
1: hani bireyle. Oturuyoruz, böyle konuşacağız. Hani ben göz temasıyla çok konuşan bir insanım.
0: Evet, evet.
1: Ama karşımda hani telefonla böyle bakıyor, konuşuyor. Hani sanki beni dinlemiyormuş gibi hissediyorum.
0: Ki, evet.
1: Yani bunu bir de aile içerisinde o çocuk zaten hani küçükse direkt der ki bu beni umursamıyor. Annem babam beni umursamıyor. Gözüyle bakabilir. Ha, bunun içinde ne oluyor? Aile içi zayıflıyor. Zayıflamaya başlıyor.
0: Çok doğru. Çok doğru. Ya sofralarımız.
1: Evet.
0: Bugün aynı sofrada oturup da aynı mekanı paylaşmayan insanlar evet. haline geliyorsak aynı evin içerisinde tabiri caizse biz çekirdek aile olarak sosyalleşemiyor farklı dünyalarda isek bu bir sıkıntı. Bunu düzeltmek için ne yapmak lazım? Eğitim önemli.
1: Eğitim
0: onun dışında
1: önemli.
0: Aklınıza bir şey geliyor mu hocam?
1: Onun haricinde neler yapabiliriz?
0: Farkındalığı artırmak belki. Yani ama
1: projelere katılabilirler bravo. Aileler.
0: Evet, evet.
1: Çünkü hani biz de vakıf olarak yaptığımızda diyoruz ki çocuklarınızla birlikte gelin. Hani anne çocuk günü olsun. Orada birlikte bir etkinlik vesaire yaptığı zaman o yine aile içine güçlendiriyor.
0: Tabii.
1: Veli okulu yapıyoruz. Burada diyoruz ki hem anne hem baba birlikte gelsin. Çocuk da birlikte gelsin.
0: Evet.
1: Hani orada hocalarımız ne yapıyor? Anlatıyor. Anlatırken hem anne öğreniyor, hem baba öğreniyor, hem çocuk öğreniyor. Aslında onların üçüyle birlikte bir aktivitesi olmuş oluyor.
0: Çok
1: veya bir piknik yapıyoruz. Piknik yaptığımızda da hemen söylediğim aile olarak gelin. Hani bir şey kahvaltı olacak çocuğunuzu da kapıp getirin. Hani dışarıya bir gezme vesaire bir yere çağırdılar. Hani bazen diyorum aklıma birkaç velim geliyor. Onları arıyorum. Diyorum ki müsait misiniz? Hadi çocuğunu al gel. Hadi hep birlikte bir programa gidelim. Müzik etkinliğine gidelim. Hani bir de
0: birlikte şey vakit geçirelim.
1: Aynen birlikte vakit geçirelim.
0: Evet.
1: Hem benim için güzel oluyor. Sosyalleşmiş oluyorum. Hem de anne çocuk için. Hani aile için. Bir sorumluluk projesi gibi oluyor. Sosyalleşiyorlar teknolojiden. Hani bir 5-10 dakika bile olsa uzak kalmış oluyorlar.
0: Çok kıymetli Sayın Başkanım ve geçenlerde sosyal medyada bir kamu çalışması mı diyorlar ona rastladım.
1: Evet.
0: Çocukları alıyorlar sırayla. Önce aileleri alıyorlar düzeltiyorum. Önce aileleri alıyorlar ve ailelere soruyorlar. Biraz sonra işte küçük yaşlar 6'lı 7'li 8'li yaşlarda çocukları alacaklar. Ama önce ebeveynleri alıyorlar. Diyorlar ki biraz sonra çocuğunuza soracağız. Sizce en böyle mutlu olduğu ve sorduğumuz zaman aklına gelecek en böyle kendini iyi hissettiği ana olarak neyi söyleyecek diyorlar. Anneler babalar orada bu soruya cevap verirken genelde şunu söylüyorlar. Diyor ki ben çocuğuma çok istediği işte bir tableti almıştım. O gün çok mutlu olmuştum. Sorduğunuzda büyük ihtimal onu söyleyecek. İşte kızıma bir oda almıştık. Yeni kendi odasına eşyalar almıştık. Onu söyleyecek vesaire diyorlar. Genelde cevaplar onlara alınmış pahalı hediyeler üzerinden geliyor. Biraz sonra ama çocukları aldıklarında istisnasız çok duygulanmıştım. Bir erkek çocuğu babasıyla güreştiği anı söylüyor. Hı hı. Bir küçük kız çocuğumuz annemle yemek yaptığım ve bana yemeğe karışır mısın dediği o anı unutamıyorum diyor. Demek ki biz belki de çocuklarımızın mutluluğunu onlara sunduğumuz pahalı hayatlarda, pahalı hediyelerde verdiğimizi düşünürken o onun güzel mütevazi dünyasında, hı, çocuk dünyasında biraz önce sizin de böyle üstüne vurguladığınız anneyle geçirdiği zaman, babayla geçirdiği zaman, o birlikte paylaşılmış anlar, bu bir müzik dinletisi olabilir, hı hı, bu birlikte yapılmış bir aktivite olabilir. O anlar çocuklarımızın gönül dünyasında, hayal dünyasında müthiş etkiler yapıyor. Çok güzel bir çağrı yaptınız başkanım. Aman anneler babalar, gittiğimiz yerlere, bu güzel etkinliklere çocuklarımızı yanımıza götürelim. Hem sosyalleşmelerine hem de güzel anı biriktirmelerine yardımcı olur. Bir kültür transferidir değil mi aynı zamanda?
1: Eğer velilerimiz, hani izleyicilerimiz TÜGVE, evet, Kayseri sayfasını takip edip, hmm, oradaki etkinliklerimize, hani duyuruları çıkıyoruz. Perşembe günü de musiki grubumuz var.
0: Maşallah.
1: Lise koordinatörümüzün düzenlediği bir program. Akşam saat 8'de. Hani aileler, çocuklar gelip mesela, evet, müzik dinletisi. Evet, evet. Yani muhteşem şekilde geçiyor
0: Muhammed'in,
1: zaten. Evet, Muhammed Emin Başkanım.
0: Muhammed Emin biz Ağustos projesinde, şehir hastanesinde. Hani Muhammed Emin kardeşime rica ettik. O da ekibiyle beraber geldi. Orada hasta yakınlarına, 6 aydan fazla hastaları hastanede kalan, hı-hı, hasta yakınlarına motivasyonla alakalı bir etkinlik yaptık. Bir saat, iki saat. Muhammed Emin kardeşim, buradan selam ediyorum. O kadar güzel bir katkı sağladı ki başkanım. Oradaki ablanın, teyzenin, benim hayatım boyunca hayal ettiğim bir şeydi bu. Böyle bir etkinlik dediği an. Efendim oradaki mutluluk yaşanmaya değer ve ne zaman dediniz, kaçırmasınlar etkinlikleri.
1: Perşembe günü 23 Temmuz'da akşam. Evet. Sayfamızda zaten birçok programlarımız oluyor.
0: Takip etsinler.
1: Üniversite ekibimizin birçok yaptığı programlar oluyor. Ortaokul ekibimizin birçok yaz, evet, okuluyla başlamak üzere zaten Türkiye genelinde 600 bin öğrenci katıldığı bir program, yaz okulu. Muhteşem şekilde
0: 600
1: geçiyor.
0: 600 bin Türkiye genelinde,
1: evet,
0: değil
1: Türkiye
0: mi?
1: Genelinde 600 bin öğrencinin katıldığı bir program. Çeşit çeşit spor, eğitim, hani dini, yabancı dil vesaire, tüm hepsinin harmanlanmış şekilde, evet, evet, tüm programlar, hepsi mevcut. Çok güzel, eğlenceli, evet, geçen, evet, bir yaz okulu, evet, süreci. Hani aslında TÜGVE'ye bakılırsa tam böyle aile içi dinamiğini sağlayan programlar bence yapılıyor. Hani bu her birimi.
0: Evet, evet.
1: Yani ortaokul biriminden tutun kadın aileye, erkek birimine, destek eğitim birimine kadar hepsinde çeşit çeşit, evet, böyle etkinlikler oluyor. Hepsi de sosyal hayata yaklaştırıyor.
0: Evet. Biz bu bağlamda hem sizin özelinizde TÜGVE'mizi hem de bu konuda şehrimizde faaliyet ve emek gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyor. Efendime söyleyeyim, bereketli, güzel çalışmalar diliyoruz.
1: Amin.
0: Ve yılmadan, eksiltmeden, artırarak devam etmelerini istirham ediyoruz. Başkanım, bir aileyi güçlü yapan şey sevgi midir, iletişim midir, ortak hedef midir? Yoksa başka bir unsuru ekleyebilir miyiz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi sevgi, iletişim, ortak hedef. Üçü de aslında çok destekleyen bir kavram ama dördüncü kavram
0: nedir?
1: Güven.
0: Güven. Aa, güven. Evet.
1: Çünkü hani sevgi var, tamam. Ama güven olursa ne oluyor? Güçleniyor. İletişim güçleniyor. Sevgi büyüyor. Ortak hedefler. Yani birbirlerini destekliyorlar orada. Ve hani nasıl desem, yenilmiyorlar gibi.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Hani bir arkasında duvar olur ya, güven. Hani o aileyi dinamikleştiriyor, yıkılmıyor. Ben öyle görüyorum.
0: Çok güzel söylüyorsun. Çok güzel söylediniz. Hazır sizi bulmuşken tabii aklıma birkaç soru daha geliyor. Böyle etkili soru ve merak ettiğim soru. Biz de saha araştırmalarına bulduk. Bugün gençlerin evliliğe sıcak bakmadığı, evlilikten uzak durduğu bir hakikat. İşte istatistikleri, TÜİK verileri. Hanımefendiler de bu yaşların evliliğe ilk adım yaşının ortalamalarının 27'leri, 28'leri, beyefendilerde 30'lara çıktığı gözüküyor. Bu birçok sosyolojik, efendim mesela, olumsuzluğu beraberinde getirecek bir şey. Peki bunu tetikleyen şey nedir diye sorsak, hem bir genç hanımefendi olarak siz nasıl görüyorsunuz?
1: Bunu aslında iki şekilde cevaplayabilirim. Tamam. Birincisi sosyal medya üzerinden cevaplayabilirim.
0: Tamam.
1: Hani bazen Instagram'da izliyoruz, mikrofon uzatıyorlar.
0: Evet.
1: Hani sebebi nedir?
0: Evet.
1: Ekonomik kaygı.
0: Evet.
1: Birinci maddeyi her zaman bunu
0: %99
1: koyuyorlar.
0: Bu çıkıyor karşımıza.
1: İkinci, benim gördüğüm ise sorumluluktan yani kaçma.
0: Çok.
1: Kesinlikle sorumluluktan kaçan bir...
0: Neden sorumluluktan kaçıyor?
1: Neden kaçıyor? Şu an yine teknolojiye geliyoruz. Yine sosyal medyaya, yine kusursuzluğa geliyoruz. Hani sosyal medya bize hani gerçekte fedakar olması gerekirken, hani fedakarlık ön planda olur evlilikte.
0: Evet.
1: Yani benim bildiğim bu şekilde. Ama ne oluyor? Sosyal medya kusursuz şekilde gösteriyor. Hani en güzel anıları gösteriyor. Hiç böyle kötü yok. Hiçbir şey kavga
0: problem
1: yok.
0: Problem çözmeye dair
1: yok.
0: Bir...
1: Hani problem yok ki. Hani bu şekilde gösterdiği için... Ama gerçek hayatta evlendiklerinde ne oluyor? Kavga ettiklerinde hani kusursuzdu? Hani problem, hani çözülecek bir şey yoktu? Aynen, hayal kırıklığını vuruyorlar biraz orada.
0: Bunu bu hikayeleri de çok sık duyan kendine mesafe koyuyor diye düşünüyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok aslında
1: bir de
0: güzel.
1: Sosyal medyada ben şunu görüyorum. Kadınlar mesela birbirleriyle tabağını yarıştırıyor. Çatalını, kaşığını, bardağını. Hani bu erkekler daha iyi bilir. Çünkü günden sonra geliyorlar, ne yapıyorlar? İşte diyorlar ki Ayşe de Fatma da işte diyorlar ki şunu tabağı çok iyi. İşte biz de alalım.
0: Evet.
1: Hani bunları da biraz empoze ettikleri için sosyal medyada.
0: Evet. Onda var, bende yok.
1: Ekonomik krize geçiyor aslında. Erkekler bu sefer parayı yetiştiremiyor. Çünkü hani yeter. Bu sefer boşanmalara gidiyor. Bence bu iki sebep unsur hani evlilikten
0: tüketim,
1: uzak tutuyor.
0: Tüketim psikolojisi çok artıyor. Evet. Çok güzel bir tespit. İkincisi, dediğiniz gibi biz çok küçük yaşlarda başlayıp sorumluluk vermeye, ufak ufak sorumluluk vermeyi evet. ihmal ettik. Otur oğlum ders çalış, otur kızım ders çalış. Aman sen işte şu sınavı kazan, başka bir şey beklemiyorum derken bir problem çözmeyle alakalı, yani bir sorumluluk vermeyle alakalı ihmal ettiğimiz gençlerimiz ilk problemle karşılaştıklarında kaçmayı tercih ediyor. Bir abimizle, yaşı böyle ilerlemiş bir büyüğümüzle muhabbet ederken şöyle bir tespitte bulundu. Bizim zamanımızda dedi, masayı tamir etmek, evde bozulan bir şeyi tamir etmek diye bir şey vardı. Bir metafor söylüyordu elbette. Şu anda dedi yenisini almak revaçta. Çünkü her şeyin yenisi var karşımızda. Bu dedi algılar, hani öyle bir yaklaşımda bulundu. Biz ilişkilerimizi de tamir etmeyi unuttuk dedi. Böyle evimizdeki eşyaların hepsinin yenisini aldığımızı tamir etmediğimiz için ilişkilerimizde de tamir etmeyi, onarmayı ihmal ediyoruz diye bir yaklaşımda bulundu. O da benim dikkatimi çekmişti. O yüzden çok kıymetli söylediğiniz, gerçekten önemli bir nokta. Hı hı. Bu noktayı belki bugün ebeveynlere bunu hatırlatmak lazım. Evlatlarımızı sorumluluk vermek açısından ve belki tartışmalarımıza şahit olmaması açısından itina göstermemiz lazım. Çünkü onlar da olumsuz etkiliyor, değil mi? Yani hı hı. Evde durmadan çatışmaya maruz kalan bir gencin sağlıklı düşünebilmesi veya evliliğe pozitif bakma ihtimali de azalıyor. O konuda kıymetli.
1: Yani bu sefer diyor ki ben zaten tekim, kafam rahat. Çalışıyorsa, maddi ekonomisi de varsa diyor ki niye evleneyim ki?
0: Maalesef.
1: Bu şey düşünce yapısında oluyorlar.
0: Evet. Peki bir genç hanımefendi olarak, işte TÜGVA'nın Kadın ve Aile Koordinatörlüğü Başkanı olarak Türkiye'nin geleceğiyle alakalı sizi umutlandıran, hani şu andaki gelişmeleri gözüme umutlandıran şey olması lazım, çünkü bir umudumuzun olması evet. lazım. Endişelendiren şey desem birkaç, hani birer cümleyle ne dersiniz?
1: Endişelendiren,
0: umutlandıran, ikisine de örnek veren. Ben şu konuya umutlanıyorum.
1: Umutlandıranla başlayayım isterseniz. Evet. Gençlerin gönüllü olması, STK'larda olması, hani bu renkli renkli yelekler giyinip sokaklarda hani gezmeleri, o beni çok çok umutlandırıyor. Diyorum ki hani tamam, ülkesine, aynen,
0: çok güzel.
1: Ülkesine, vatanına, milletine demek ki doğru düzgün insanlar, çocuklar yetişiyor. Yani bu yönden umudum benim çok çok üst seviyelere çıkıyor. Umudumu kaybettiren de akran zorbalığı. Akran zorbalığı da şu şekilde, aileler bazen çok serbest bırakabiliyor çocukları. Bazen hani ilgilenmiyorlar.
0: Benim çocuğum yapmaz öyle
1: diye
0: bir önyargı
1: var. Aynen, benim çocuğum yapmaz. Benim çocuğum küfür etmez. Benim çocuğum hani madde kullanmaz. Hani bu şekilde çocuğuna hani güvenmesi gerekiyor. Hani evet. Güven zaten en basit şey, hani en olması gereken şeydir, ama hani bazı kısımda o güveni bile zedeliyorlar. Hani evet. İlgilenmeyen aile gördüğüm zaman ben ümitsizliğe kapılıyorum. Çünkü diyorum ki eyvah, bu çocuk hani evet, kendi bozulacak. Evet. Hani en azından STK'larda gördüğümde mesela bazen şey oluyor. Hani çok böyle zıt karakterde bir çocuk oluyor. STK'ya geliyor, oturuyor, kalkıyor, yiyor, içiyor, programlarına katılıyor. O zaman içim ferahlıyor. Diyorum ki hani en azından aile ilgilenmiyorsa STK'da diyorum. Hani bir arkasında birisi var.
0: Evet.
1: Hani destekliyor, düzeltir bu çocuğu. Daha iyi yerlere getirebilir. Ve o şekilde de olan çok çocuk da var.
0: Evet. Evet.
1: Yani birçok STK'da gördüm, yaşadım. Çünkü küçüklüğümden beri ben de STK'ların içerisinde olduğum için. Hani birçok insanı görüyoruz. Hani ailesi ayrılmış oluyor mesela. Ayrıldıktan sonra çocukla hiç ilgilenmeyen veliler oluyor, aileler oluyor. Bu çocuklar da ne yapıyor? Hani bazen STK'lara geliyorlar. Hani diyorlar ki biz bir koli taşıyalım, şunu yapalım. Hani bir şeyler yardım edelim vesaire. O zaman içim, gönlüm ferahlıyor. Diyorum yani, ki tamam
0: bu çocuk. Bir umut var.
1: Evet. Aynen, bir umut var bu çocukta.
0: Çok güzel. Peki şu anda bir yetkiniz olsa, hı hı, diyelim ki Türkiye'de ilgili bir bakanlığa gelseniz, ilk değiştireceğiniz, kanunla değiştireceğiniz, aile üzerine uygulayacağınız politika ne olurdu? Öyle bir yetki olsun, şikayet etmek kolay. Şikayet edelim. Kolay, ama bu yetkiye sahipsiniz. Bunu genelde üniversite gençleriyle buluştuğumda bu soruyu soruyorum. Çünkü gerçekten şikayet ediyoruz da.
1: Evet.
0: Şikayeti giderecek bir politikamız, hı, var mı? Bir çözüm önerimiz var bu kısmında? Önemli diye düşünüyorum. Size böyle bir yetkiniz olsa.
1: Aile bakanlığını isterdim.
0: Aile bakanlığını aldık. Neyi değiştiriyoruz hocam?
1: Aile içi yine değiştirmeyi isterdim. Ekstra değerler eğitimini değiştirmek isterdim. Çünkü değerler ve aile içi mi, hani aile içi birleşimi zaten ortak bir konu.
0: Evet.
1: Ve güçlü aile, hani güçlü nesil demek, güçlü toplum demek. Ve ben bunları değiştirmek
0: güçlü
1: isterdim.
0: Güçlü aileyi oluşturmak için, aynen, önündeki engelleri,
1: evet, açmayı isterdim. Yani onları
0: açmayı, bu engelleri iyi anlamayı. Hı-hı. Eğer kanun maddeleri içerisinde bunu zorlayan, hatta kötüye götüren bir şey varsa onları değiştirmeyi.
1: Evet.
0: Çok güzel. Evet, böyle duygularımız olması lazım. Şimdi şöyle işte bu 90 küsürüncü program, elhamdülillah güzel güzel programlar yaptık. Şöyle bir şey sorayım istedim. Bir cümleye başlayayım, devamını siz getirin bir cümleyle diye. Böyle birkaç soruluk bir şeyler yapalım bundan sonra gelen konuklarımıza diye düşündüm.
1: Hı-hı.
0: Boşluğu siz doldurun. Keşke her genç nokta nokta. Buyurun.
1: Keşke her genç değerini başkalarının onaylamasını değil de kendi karakterine, inancına göre ayarlamasını isterdim.
0: Çok güzel. Her...
1: Çünkü değer ilk önce kendisine değer vermesi lazım, hmm, insanın. Çünkü başkalarına hani kimse değer vermez.
0: Onaylanma ihtiyacından daha çok karakterin oturması.
1: Evet.
0: Çok güzel hocam yani. Çok güzel. Peki bir nokta nokta sorumuz daha gelsin.

0: Yani onlarla gerekirse babuşun ona böyle bir baba güveninin hissettirin. Çünkü bu bir ihtiyaç. O ihtiyacı sizden karşılayamazsa çok olumsuz yerlerde karşılaştığı zaman o sevgiyi orada tamamlamaya çalışmasın diyorsun. Bunu biraz önce siz de söylediniz. Çok kıymetli hocam.
1: Aslında bunu yine veli okuluna bağlayacağım. Bağımlı mıyız
0: Evet.
1: konusuna değineceğim. Babalar mesela sevgi vermiyor. Çocuk ne yapıyor? Dışarıda arıyor. Sokaklarda arıyor. Maddelerde arıyor.
0: Evet.
1: Anne sevgisi mesela bulamayan kızlar başka figürlerde arıyor.
0: Evet.
1: Hani anne baba sevgisi olmayan çoğu kız hep erkek arkadaşı bulma ümidinde. O erkek diyor ki bana sevgi vesaire bulur. Ve bu
0: Evet.
1: sefer şiddet görenler oluyor. İşte dediğim gibi bağımlı mıyıza geliyor. Madde bağımlılığına kadar gidiyor.
0: İşte bu çok hassas bir konu. Gerçekten rol modelleri,
1: Evet.
0: ilk rol modelleri kişinin anne ve babasıdır. Onların da kendini iyi bir rol model olma yönünde yetiştirmesi, geliştirmesi lazım.
1: Evet.
0: Çünkü biz iyi rol model olamaz isek, iyi rol modellerle karşılaştıramazsak bu sefer menfi rol modeller edinebilir
1: Evet.
0: ve o zaman çok da istenmeyen sonuçlar olabilir. Bu konuda ailelerin, aile okulunda da o farkındalığı oluşturmaya çalıştığınız gibi dikkatli olması lazım. Ne güzel oldu, çok güzel bir program oldu. Efendime
1: Keyif
0: söyleyeyim,
1: aldım. Çok teşekkür
0: biz de
1: ederim.
0: çok mutlu olduk. Programımızın formatı gereği işte bir mektup yazacağız şu anda. Efendime söyleyeyim, bundan yıllar sonraya ileride efendime söyleyeyim gençlere, çocuklara, belki kendi torunlarınıza, belki görmeyeceğiniz torunlarınıza, torunların çocuklarına bir mektup yazalım ve onlara ulaşacağına inanalım. Diyelim ki bu onlara bu mektup gidecek ve okuduklarına diyecek ki ya Nisa nenemiz ne güzel söylemiş. Bize kadar ulaşmış bu not diyeceği o not ne olurdu? Buyurun.
1: Geleceğe şöyle bir not bırakmak isterim. Hatta herkese kısaca şöyle bir sevgili anneler, gençler, babalar, ilk baştan beri anlattığım konu aile içi iletişim. Yani birbirlerine güven olması lazım, saygı olması lazım. Birbirlerini dinlemeleri lazım. Dinlemeden çünkü hiçbir şey olmuyor. Hani sevgi dinamiği çöküyor,
0: Değil mi?
1: iletişim çöküyor. Hani ortak hedefler hepsi çöküyor. Hani bunun ilk başı birbirlerini dinlemesi lazım. Birbirlerine kollamaları lazım. Kendi değerlerini bilmeleri lazım. İlk başta en temel şey kendi değerini. Hani kendi değerini bilirsen yani herkes senin kıymetini anlar bilir. Hani sen kendine güvenmezsen ben yapamam, başaramam dersen başaramazsın. Hani dediğim gibi ilk önce karakteri oturtturmak lazım. Bunu derim.
0: Çok doğru. Teşekkür ediyorum.
1: Ben de
0: Ayaklarınıza,
1: teşekkür
0: yüreğinize
1: ederim.
0: sağlık. Geleceğe mektuplar serimize böyle güzel, nadide bir bölüm armağan etmiş olacağız inşallah. Biz de geleceğe mektubumuzu bu parçasında, bu bölümde yaptık. Size teşekkür ediyorum. Programı nihayetlendiriyorum inşallah.
1: Ben de çok teşekkür
0: Sağ olun.
1: ederim. Çok güzel, çok keyifli bir program oldu.
0: Teşekkür
1: Hem
0: ederim.
1: vakfımızı tanıtmış olduk, hem
0: Evet.
1: aile konularımıza değinmiş olduk. Hani derdimiz neyse onu dökmüş olduk aslında.
0: Evet.
1: Dertliydik çünkü. Derdimizi açıklamış.
0: Evet.
1: Bu sizin aslında söylediğiniz süreyi orada.
0: Dertsizseniz
1: Aynen.
0: dertsizsiniz hocam. Evet.
1: Evet.
0: Allah derdimizi, güzel dertlerimizi sahaya da uygulayacak cesaret, güç, aksiyon nasip etsin bize.
1: Aslında ben burada Vefa Başkan'a da teşekkür etmek
0: Aa, evet.
1: istiyorum. Çünkü kadın
0: Vefa.
1: aile gibi bir birimin sorumluluğunu güvenerek vermiş bulundu.
0: Evet.
1: Bunu da layığıyla yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar.
0: Evet, biz
1: Hani
0: şahidiz, görüyoruz, güzel yapıyorsunuz. Vefa Başkan'a da selam ediyoruz burada. Kıymetli dostlar, geleceğe mektuplarda bu hafta genç bir hanımefendiyi TÜGVA'mızın Aile ve Kadın Koordinatör Başkanı'nı konuk ettik. Konu gene döndü dolaştı. Aile içerisindeki sevgiye, saygıya, efendim söyleyeyim, güvenli alanların oluşturmasına, bir insanın değerleriyle donatılmasına ve kendine olan özgüvenini diri tutmasına geldi. Bugün de kendimize böyle güzel notlar bıraktık. Allah ömür verir de önümüzdeki hafta yine hayatta olursak yine güzel bir konu ve konuk ile karşınıza olmak duasıyla o vakte kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboard'da Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eğlül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOK ÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

Radyoradar'dan herkese merhaba. Geçmişe gidip o yıl yaşanan gelişmeleri ve piyasaya çıkan şarkıları sizlere aktardığımız programımızda bugün 2015 yılına gideceğiz.

6 Ocak 2015. Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Turizm Şube Müdürlüğü'ne Rusya vatandaşı Diana Ramazova tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda bir polis memuru hayatını kaybederken bir polis memuru ise yaralandı. 3 Şubat 2015. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bank Asya yönetiminin %63'üne el koydu. 10 Şubat 2015. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zühtü Arslan seçilirken, Yargıtay Başkanlığı'na da İsmail Rüştü Cerit seçildi. 13 Şubat 2015. Bedelli askerlik için 15 Aralık 2014 tarihinde başlayan başvuru süresi sona erdi. 2 aylık süreçte 200 bin kişinin başvuru yaptığı açıklandı. 14 Şubat 2015. Mersin'de tecavüz edildikten sonra cinayete kurban giden Özgecan Aslan defnedildi. Ülkenin birçok yerinde protesto gösterileri düzenlendi.

17 Şubat 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iç güvenlik paketi düzenlemelerinin görüşüldüğü kapalı oturumda kavga çıktı ve 4 milletvekili yaralandı. 20 Şubat 2015. Ege Üniversitesi kampüsünde Ülkü Ocakları üyeleriyle PKK'nın gençlik yapılanması, yasa dışı YDGH üyeleri arasında çıkan olayda Fırat Çakıroğlu adlı öğrenci hayatını kaybetti. 22 Şubat 2015. Türk Silahlı Kuvvetleri Şah Fırat operasyonuyla Suriye'ye girdi. Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan 40 Türk askeri, Süleyman Şah'ın naaşı ve diğer manevi değeri bulunan eşyaları çıkarttı ve türbeyle yakınındaki karakol patlayıcıyla imha edildi. Operasyonda bir askerimiz şehit oldu. 24 Şubat 2015. Malatya 7. Anajet Üssü'nden gece uçuş eğitimi için havalanan Phantom 2 RF-4 E tipi keşif uçağı, Akçadağ ilçesi İkinciler Köyü yakınlarında iniş için alçaldıkları sırada çarpışarak düştü. Kazada 4 subay şehit oldu. 26 Şubat 2015. Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı intihar saldırısında bir Türk askeri şehit oldu. Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi. 28 Şubat 2015. PKK'nın hapisteki eski lideri Abdullah Öcalan, HDP heyetiyle gönderdiği açıklamada silah bırakmak için kongre toplanması çağrısında bulundu.

6 Mart 2015. Tacik iş adamı ve politikacı Umar Ali Kuvatov, İstanbul'un Fatih semtinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 10 Mart 2015. Zonguldak'tan Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi öldü, bir işçi de yaralandı. 13 Mart 2015. Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden kalkan Amerikan Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı, Laskiye'nin kuzeyindeki Bin Hadi bölgesinde Suriye ordusu tarafından düşürüldü. 25 Mart 2015. İstanbul Kağıthane'de Adımlar Dergisi'ne ait büroda patlama oldu. Patlamada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. 27 Mart 2015. Kamuoyunda iç güvenlik paketi olarak bilinen bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

0: gerisi kolay.
1: Gün gece 31 Mart 2015. Ülke genelinde elektrik sisteminde yaşanan aksaklıklar sebebiyle 79 ilde 10 saate kadar uzayan kesintiler yaşandı. Ekim ayında yayınlanan raporda kesintilerin nedeni olarak Osmanca Kurşun'la arasında yer alan 400 kilowatt iletim hattı aşırı yüklenmesi gösterildi. 31 Mart 2015. İstanbul Adalet Sarayı'nda yasa dışı DHKPC örgütü üyeleri tarafından savcı Mehmet Selim Kiraz öğlen saatlerinde rehin alındı. Cumhuriyet Savcısı Kiraz, saldırganlar tarafından öldürüldü. İki saldırgansa yapılan operasyonla ölü olarak ele geçirildi. 1 Nisan 2015. İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına biri kadın, iki kişi tarafından saldırı düzenlendi. Kadın saldırgan öldürülürken diğeri yaralı olarak yakalandı.

Akşam yoruldu, saatler durdu, aklım tutuldu. Ne oldu bize, ay güneşe, sen bana döndün yine. Boş masalarda

6 Nisan 2015. İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşen Rehin Alma ile ilgili görüntülerin yer aldığı Twitter, YouTube, Google ve Facebook'a mahkeme kararıyla erişim engellendi. Daha sonradan içeriği kaldıran Facebook'a 4, YouTube ve Twitter'a 8 saat sonra erişim sağlandı. Google'a ise uyarı gönderildi ve içeriklerin kaldırılmasından dolayı erişim engeli konulmadı. 11 Nisan 2015. Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yukarı Tütek köyündeki ağaç dikme etkinliği için güvenlik önlemi alan askerlerle PKK üyeleri arasında çatışma çıktı. 12 saat süren çatışma sonucunda 4 askerimiz yaralandı, 5 PKK'lı ise ölü olarak ele geçirildi. 11 Nisan 2015. Avrupa Parlamentosu, 1915'te yaşanan Ermeni kırımı olaylarını soykırım olarak nitelendiren karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. 25 Nisan 2015. Türk Hava Yolları'nın 1878 sefer sayılı Milano-İstanbul seferini yapan uçağı inişte sağ kanadı yere çarpınca motoru alev aldı. Pisti pas geçen uçak havalimanına acil iniş yaptı. Uçakta büyük hasar meydana gelirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. 1 Mayıs 2015. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri düzenlendi. Bu etkinliklerde polis sorumluluk bölgesinde çıkan olaylarda 25'i polis ve 25'i sivil olmak üzere 50 kişi yaralanırken 340 kişi gözaltına alındı. 5 Haziran 2015. Diyarbakır'da düzenlenen Halkların Demokratik Partisi mitingi sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. 7 Haziran 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 550 milletvekilinin belirleneceği 2015 genel seçimi yapıldı. Seçimler sonucunda Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi geçerli oyların %40.87'sini alarak birinci parti olurken, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi %24.95 oy oranıyla ikinci parti oldu. 2002 genel seçimlerinden beri mecliste tek başına iktidarı sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kez çoğunluğu

23 Haziran 2015. Genel seçimler sonucunda milletvekili seçilen vekiller en yaşlı üye sıfatıyla Deniz Baykal'ın yönettiği oturumda yemin ederek görevlerine başladı. 25 Haziran 2015. Türkiye Futbol Federasyonu olağan seçimli genel kurulunda Yıldırım Demirören ikinci kez başkanlığa seçildi. 1 Temmuz 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan 4. tur oylama sonucunda 258 oy alan İsmet Yılmaz, meclisin 26. başkanı seçildi. Yılmaz'ın 4. turdaki rakibi Deniz Baykal ise 182 oy aldı. 29 oy boş kullanılırken 78 oy da geçersiz sayıldı. 9 Temmuz 2015. Genel seçimlerden 32 gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na verdi. 13 Temmuz 2015. Anayasa Mahkemesi, 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren dershanelerin kapatılmasını öngören yasayı oy çokluğuyla iptal etti. 14 Temmuz 2015. 2013 yılının Mayıs ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan Digitürk, Katarlı Beink Medya Grubu'na satıldı. 20 Temmuz 2015. Adıyaman'da PKK örgüt üyeleri güvenlik güçlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, iki asker ise yaralandı. 20 Temmuz 2015. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Patlama sonucunda 32 kişi öldü, 100'den fazla kişi ise yaralandı. 26 Temmuz 2015. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK örgüt üyelerinin yol kesmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekibinin geçişi sırasında patlayıcı yüklü otomobil patlatıldı, 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.

27 Temmuz 2015. Muş ilinin Malazgirt ilçesinde ilçe jandarma komutanı eşi ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Binbaşı Arslan Kulaksız hayatını kaybetti, eşi ise yaralı olarak kurtuldu. 29 Temmuz 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan Halkların Demokratik Partisi'ne mensup 80 milletvekili, dokunulmazlıklarının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dilekçe verdi. 4 Ağustos 2015. Yüksek Askeri Şura toplantısı sonucunda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar olurken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Salih Zeki Çolak getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ise

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eğlül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir türbün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın

0: 18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 28 Ağustos Cuma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22.980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PPDK

0: Galatasaray tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eğlül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir türbün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
3: Bu pazar yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de bir inşaatın temel harfiyatı sırasından tamamen tesadüfi olarak çıkan bu muhteşem lahitin hikayesini hiç duydunuz mu?
4: Herakles, Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından. Herakles, Latinlerin ve bizlerin daha çok bildiği şekliyle Herkül, Yunanistan'ın en kutsal dağı Olimpos'un bulutlarla kaplı zirvesi, 12 Olimpos tanrısının da yurduydu. Antik Yunan'da tanrılar tıpkı insanlar gibi tasvir edilirdi. Öyle ki insanlar gibi yemek yerler, içerler, sevinirler, üzülürler, öfkelenirler, eğlenirler, evlenirler, aile kurarlar, hatta birbirlerini kıskanırlar, birbirlerini çekiştirip dedikodu yaparlardı. Her yönleriyle tıpkı insan gibiydiler. Bir farkla, ölümsüzdüler. Belki de onları insanlardan ayıran en önemli fark ölümsüzlükleriydi. Aslında Yunan tanrıları varoluş şekillerini ve neredeyse sahip oldukları tüm özelliklerini birebir Sümerler, Babiller ve eski Mısır'dan almışlardı. Antik Yunan döneminde Olympus Dağı'nın muhteşem manzarası eşliğinde yaşayan soylu ve asil sınıflar Olympus Dağı'nın tamamen bir panteon yani tapınak alanı haline gelmesiyle buralardan Atina düzlüklerine inmek zorunda kalmaları sonucu diğer sınıflarla bir arada yaşamaya başlamaları aslında demokrasinin de ilk temelleriydi. Üç tanrı Olimpos'un asıl kraliyet ailesini oluşturur. Tanrıların kralı Zeus, eşi ve evlilik tanrıçası kıskanç Hera, Zeus ve Hera'nın evliliğinden doğan tanrıça Athena. Zeus'un kaçamakları da olur. Gayri resmi evliliklerinden gayri meşru çocukları da olur. Zeus'un bir ölümlü prenses olan Alkmen ile olan kaçamağından dünyaya gelen Herakles yani Herkül işte bu yüzden ölümlüdür ve bundan dolayı da yarı tanrıdır. Kıskançlığı çılgınlık düzeyinde olan Zeus'un eşi Hera bu gayri meşru ilişkiyi öğrenir öğrenmez Herakles'i öldürmek için beşiğine iki yılan yollasa da bebek Herakles ikisini de kolaylıkla öldürür. Ancak Hera'nın Herakles ile uğraşması ömrü boyunca hiç bitmez. Herakles Hera tarafından sürekli büyülere maruz kalır, türlü hastalıklar musallat olur. En sonunda da çılgına dönen Herakles geçirdiği bir cinnet anında kendi ailesini tamamen katleder. Daha sonra yaptıklarının farkına varsa da iş işte çoktan geçmiştir. Yaptıklarından kendini affedebilmesi için Delfiyo bilicisine başvurur. Bilici ona suçlarından ve tüm günahlarından arınması ve ölümsüzlüğe ulaşması için Miken kralı Eurystheus'a gidip uzun bir süre onun hizmetine girmesi ve kralın her istediğini de yerine getirmesi gerektiğini söyler. Eurystheus ise Herakles'ten 12 iş yapmasını ister. İşte buna kaynaklarda Herakles'in 12 görevi veya 12 işi denir. Sırasıyla bunlar Nemea aslanını öldürmesi, Hidra ejderini öldürmesi, Kerberos'u ölüler ülkesinden çıkarması gibi. Artık bu bilgilerden sonra asıl konumuza gelecek olur isek, Kayseri Melikgazi ilçesi, Seyit Gazi mahallesi yakınlarında 1991 yılında yapılan bir inşaatın temel kazısında toprağın 3 metre altında bulunan bu çok önemli Herakles yani Herkül lahiti, günümüzde Kayseri Kalesi içindeki Yeni Arkeoloji Müzesi'nde kendisine ayrılan özel bir mekanda tüm ihtişamı ile sergilenmektedir. Lahit yüzeyine yukarıda anlatılan 12 görev de sırasıyla muhteşem bir şekilde işlenmiştir. Şimdi Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne gidip müzeyi ağır ağır gezerken Herakles lahiti önüne geldiğinizde lahiti bir de bu bilgilerle incelemek eminim çok daha keyifli olacaktır. Hatta sizlere bir sır daha vereyim. İlk görevden son göreve doğru ilerlerken ölümlü ve yarı tanrı Herakles'in gitgide de yaşlandığını fark edeceksiniz.
3: Şimdi tüm bu anlatılanların ışığında bu muhteşem lahiti yerinde görmek için Kayseri Müzesi'ni mutlaka ziyaret ediniz.
0: Ekonomi Radar başlıyor.
5: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? Kayseri Türkiye tarım alanı büyüklüğü sıralamasında 2025 yılında 5. sıraya yükseldi. Tüketici güveni endeksi Ağustos ayında %1 artarak 90,8 oldu. Tekstil isimlerinden LCY2 Suriye'de fabrika açtı. Böylece Suriye'de ilk Türk fabrikası açılmış oldu. Gıda fiyatları aylık bazda artış gösterdi. Yıllık gıda enflasyonu ise %30,9 olarak hesaplandı. Kayseri'de faaliyete geçen Aquapark'ta giriş ücretleri öğrenciler için 250 TL, tam bilet için ise 500 TL olarak belirlendi. Ekonomik güven endeksi 5 ay aranın ardından yeniden 100 seviyesinin üzerine yükseldi. Türkiye'nin yaş meyve ihracatı 2026'nın ilk 7 ayında 1 milyar dolar aştı.
0: Ekonomi Radar sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir türbün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeninin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabii olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi,

0: sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eğlül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir türbün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
3: Kültür Panorama. Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaza bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yalı gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden, fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celaleddin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Nehir Hanım ise Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, şinasiyle romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar, onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul, yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, modernliğe yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Skinkes Politico'ya devam eder. Ancak Paris onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine batıyı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle doğunun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk, onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Proust, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almayı öğrenir. Dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde, Ayaspaşa'da Boğaz'ı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara, onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat anlayışı, hatıranın romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu, basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman, Hisar için doğrusal değil, daireseldir. En önemli eseri Fahim Bey ve Biz. Bu anlayışın zirvesidir. Fahim Bey, hayata tutunamamış, hayalle yaşayan, gerçeklikle mesafeli bir figürdür. Aslında Fahim Bey, yalnız bir birey değil, çöken bir medeniyetin zarif ama çaresiz temsilcisidir. Hisar'ın Biz diye andığı anlatıcı ise bu kayboluşun tanığıdır. Roman, bir olay örgüsünden çok bir ruh halidir. Hisar'ın bu eseri, roman yerine hikaye olarak nitelemesi, tür anlayışındaki özgürlüğün göstergesidir. Çamlıca'daki eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehli ile Doğu-Batı çatışmasını karikatürize etmeden ince bir ironi ile ele alır. Hisar, ne körü körüne alafrangalığı savunur ne de dogmatik bir gelenekçidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır. Dil ve üslup. Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen dilde meşrutiyet kuşağının estetik anlayışını sürdürür. Ağır değildir ama sadeleştirilmiş de değildir. Kelime seçimi bilinçlidir. Cümleler ritim taşır. Onun dili acele etmez. Ölüm ve ardından. Hiç evlenmeyen Hisar, 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeder. Ardında yüksek sesli manifestolar değil, zamana direnen metinler bırakır. Ölümünden sonra yayımlanan yazıları, onun düşünce dünyasının ne kadar derin ve tutarlı olduğunu bir kez daha gösterir. Edebiyattaki yeri. Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında geçmişin muhafızı değildir. Geçmişin estetik tanığıdır. Onu önemli kılan, değişime direnmesi değil, değişimin insanın ruhuna açtığı yaraları incelikle kaydı geçirmiş olmasıdır. Onun eserleri bağırmaz, ikna etmeye çağırmaz, okuru yavaşlatır ve tam da bu yüzden kalıcıdır. Kültür Panorama burada sona erdi.
0: Kültür Panorama. Ekonomi Radar başlıyor.
4: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? Kayseri Türkiye tarım alanı büyüklüğü sıralamasında 2025 yılında 5. sıraya yükseldi. Tüketici güven endeksi Ağustos ayında %1 artarak 90,8 oldu. Tekstil isimlerinden Elsi Baykiki Suriye'de fabrika açtı. Böylece Suriye'de ilk Türk fabrikası açılmış oldu. Gıda fiyatları aylık bazda artış gösterdi. Yıllık gıda enflasyonu ise %30,9 olarak hesaplandı. Kayseri'de faaliyete geçen Aquapark'ta giriş ücretleri öğrenciler için 250 TL, tam bilet için ise 500 TL olarak belirlendi. Ekonomik güven endeksi 5 ay aranın ardından yeniden 100 seviyesinin üzerine yükseldi. Türkiye'nin yaş meyve ihracatı 2026'nın ilk 7 ayında 1 milyar dolara aştı.
0: Ekonomi Radar sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboard'da Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak, TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir türbün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Hattuşa Hitit başkentinden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde Çorum'un Boğazkale ilçesinde yükselen kadim bir şehir var, Hattuşa. 3000 yıldan daha uzun bir süre önce Hitit İmparatorluğu'nun kalbi burada atıyordu. Tunç Çağı'nın en güçlü medeniyetlerinden birine başkentlik yapan bu şehir, bugün hala taşlara kazınmış görkemiyle bize geçmişin ihtişamını fısıldıyor. Hattuşa sıradan bir arkeolojik alan değildir. Burası uygarlığın dini, siyasi ve kültürel merkeziydi. Güçlü surlarıyla çevrili bu şehir, zamanın en ileri kentsel organizasyonuna sahipti. Aslanlı Kapı, Kraliyet Kapısı ve Yer Kapı gibi ihtişamlı girişler şehre hem girenleri korur hem de büyülerdi. Bu kapıların üzerinde işlenen figürler Hititlerin sanata verdiği önemin birer nişanesiydi. Kentin kalbinde devasa tapınaklar yükselirdi. Bu tapınaklarda yalnızca tanrılara adaklar sunulmaz, aynı zamanda diplomatik yazışmalar yapılır, imparatorluğun kaderi burada belirlenirdi. Saraylarsa kralların ikametgahı olmanın ötesinde devletin yönetildiği merkezlerdi. Her taş, her sütun imparatorluğun kudretini yansıtırdı. Hattuşa'nın en dikkat çekici noktalarından biri ise Yazılıkaya Tapınağı'dır. Açık hava mabeti olarak tasarlanmış bu kutsal alan, Hititlerin Tanrı Panteonu'nun adeta taşlara kazınmış bir ansiklopedisidir. Kabartmalar hala ilk günkü canlılığıyla tanrıların ve tanrıçaların görkemini bizlere sergiler. Burada gökyüzüyle yer arasında bağ kurulur, insanla tanrı arasındaki sınırlar silikleşirdi. Hattuşa yalnızca taş binalardan ibaret değildir. Burası aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli belgelerinden birini de dünyaya armağan etmiştir. M.Ö. 13. yüzyılda Mısırlılarla imzalanan Kadeş Antlaşması, tarihin bilinen ilk yazılı barış antlaşmasıdır. Bu belge, Hattuşa'nın duvarları arasında hazırlanmış, insanlığın ortak mirasına kazandırılmıştır. Bugün Hattuşa'ya baktığımızda, yalnızca bir imparatorluğun kalıntılarını değil, aynı zamanda insanlığın barış, inanç ve kültür yolculuğunu da görürüz. Hattuşa, üstün kentsel planlaması, korunmuş yapıları, tapınakları ve eşsiz kaya kabartmalarıyla UNESCO tarafından 1986 yılında Dünya Mirası listesine alınmıştır. Hattuşa, geçmişten günümüze uzanan bir köprü. Anadolu'nun kadim ruhunu, Hititlerin dehasını ve insanlığın ortak değerlerini taşlara kazınmış birer tarih belgesi gibi bizlere aktarıyor. Bu nedenle Hattuşa, yalnızca Çorum'un ya da Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesi olarak yaşamaya devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Hattuşa, bugün bize şu mesajı verir. Uygarlıklar gelir geçer ama insanın inancı, sanatı ve yaratıcılığı taşlara kazındığında binlerce yıl sonra bile bize seslenmeye devam eder. Ve bu ses, Çorum'un sessiz vadilerinde hala yankılanmaktadır. Hititlerin başkenti Hattuşa, insanlık tarihinin unutulmaz anıtı olarak yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki doğa mirasımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddütü olmasın, dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eğlül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir türbün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada, son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Alo hayatım. Geliyorum, ben de yoldayım. Hazırlan.
3: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Yesari Asım Arsoy olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımızın eserleri kendi seslendirdiği yıllarda plak ses kalitesi düşük olduğu için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Sanatçı Konya'dan göç edip Drama'ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak orada 6 Ağustos 1896'da doğdu. Babası Bergofçalı Ömer Lütfi Efendi, annesi Zübeyde Hanım'ın 8. çocuğundan 6.'sı. Ağabeylerinden Remzi Arsoy'un oğlu, sinema oyuncusu Göksel Arsoy. Babasının dedesi Şeyh Ömer Efendi, sol eliyle yazan tanınmış bir hattattı. Asım ve ablası da sol ellerini kullandıkları için Yesari, yani Solak adını aldılar.

Asım Aksoy 1905'te Nazifi Mektebi'nden, daha sonra 1908'de Beykonar Üçliyesi'nden ve 1910 yılında da Yeni İdadiye'ye başlayarak oradan mezun oldu. Balkan Harbi sırasında 1912'de ailesiyle birlikte düşman işgaline uğrayan topraklardan göç ederek Adapazarı'na yerleşti. İlk müzik derslerini de Adapazarı'nda aldı. Önce bağlama, sonra ut çalıştı. Okuldaki hocalarından ve komşu müzisyenlerden eski eserleri öğrenerek kendini geliştirdi. Dindar babasının çok isteğine rağmen hafız olmak istemedi, ancak zaman zaman camilerde ezan okudu.

Sanatçı 1920'de Antalya'daki bir gemi acentesinde çalışmaya başlayarak iş hayatına atıldı. Daha sonra İstanbul ve İzmit'te değişik işlerde çalıştı. İzmit'te yaşarken Fehmi Tokay ve Zeki Arif Ataergin'den yardımlar gördü. Müzik çevrelerine girerek çok sayıda müzisyenle tanışma ve çalışma fırsatı buldu. 1930'larda beste yapmaya başlayan Ersoy, güftelerini de genellikle kendi yazdı. Yarın.

Sanatçı çeşitli işlerde çalışmasının ardından 1931'de ilk 3 eserini yaklaşık aynı zaman diliminde besteledi. Daha sonra ilham eseri olan ve bir dönemde Türkiye'yi sarsacak eserlerini peş peşe bestelemeye başladı. 1931 yılında Kolombiya Plak'la yapmış olduğu sözleşme sonucu şarkıları plağa okunmaya başladı. Önceleri anne tarafından gelen Büyük Türkoğulları lakabı nedeniyle plaklara adı Mustafa Asım Türkoğlu olarak geçti. Daha sonra soyadı kanunu çıkınca Arsoy soyadını aldı. Lakabı olan Yesari de nüfusa geçti.

Sanatçı 1938'de Romanya, Bükreş'e gitti. Özellikle çağın ve Batı müziği hakkında bilgilerini geliştirmek için uzun süre kaldı ve çalışmalar yaptı. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüğünde 1949 yılında Fatih Millet Kütüphanesi'nde tanıştığı Zehra Altu ile evlendi. Özellikle sanat hayatında kısırlaşma ve bazı nedenlerden dolayı 1954 yılında çift boşandı. Yesari Asım Arsoy'un aslında Zehra Hanım'dan önce evlenmek istediği, ancak abisinin Yahudi olduğu için izin vermediği ve abisinin ölümüyle birlikte vasiyetinde izin vermesiyle sanatçı gençlik döneminden beri aşık olduğu Suzan Arsoy'la 1977 yılında 81 yaşında evlendi.

1954 yılında kısa süre İstanbul Radyosu'nda da çalışmaya başlayan bestecinin günümüze ulaşan eserleri yaklaşık 250 adettir. 1992 yılında hayata veda eden bestekarın unutulan ya da gün ışığına çıkmayan çok sayıda eserinin olduğu tahmin edilmektedir. Sanatçının mezarı Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Şimdiki sanatçımız Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Özel, öğrenim yaşamına burada başladı. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark etti, fakat olanakların kısıtlı olması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gitti. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Vedia Tunç Çekiç'ten aldı.

0: Avuçlarımda hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Avuçlarımda
1: Sanatçı 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kaldı ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlandı. 1959 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girdi. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısını yetiştiren Ankara Radyosu'nda 4 yıl görev yaptı. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan da ders aldı. İlk özel gazine programlarına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına da başladı. 1980 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli oldu ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyonlardaki solo konserleriyle devam etti.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Müzik Radarı.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Müzik Radarı.